Karanlık yerinde duruyorum, haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı, tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim.

Kara yazgıdır Zilan. Torbasız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi, sensiz de olmak kara yazgıdır kurban. Bilirsen, aç gece, aç gündüz adını sayıklamışam. İçimden atamamışam. Köşelerde yolun gözlemişem. El etmişem, işmar etmişem. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Ne zaman büyümüşsen fark etmemişem. Ne zaman ellerin büyümüş, ne zaman gözlerin büyümüş. Ne zaman büyümüşsen kara çarşafa, bir gözlerin görmüşem Ceylan kimi, vurulmuşam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Daracık köşelere sığmamış sevdam, seni Halil Rahman'da sormuşam Anzılha'da. Urfa kalasında Nemrut köşküne adın kazmışam. Sen gülmüş geçmişsen Zilan. Şimdi gelin oluysan telli duvaklı, yine güleyim sen bir yer. Karaşar'dan gelen deli olan değilsin. Sevdamı içime gömdüm bilesen. Bu kentin hampara taşlarına sır sakladım. 3 kuruşluk maçlık parasını deger miydin Zilan? Bilirim dahlin yoktur bu işte. Töreler böyle demiş, yazgılar böyle çizmiş. Kim karşı gelmiş ki sen de gelesen? Atalar boynumuz dıldan incedir demiş.

Her şafak seninle sökerdi Zilan. Sıcak yaz geceleri seninle eserdi. Ben siye şiirler okurdum, sen bile Urfa türkülerini. Yedi veren gülleri gibi açılırdın baharla. Kara koyun deresinden çiçekler getirirdin. Önceleri inanmamıştım sevdiğine. Fakat anladım zamanda. Seni yitirmem kor gibi yaktı yüreğimi. Acımı anla. Kar ender yağardı Urfa'ya. Sevdamız yağan kar gibi aktı. Hatırlayayım sen. Bir de tutkumuz yağmurda çömçe gelin oynamaktı. Şimdi sen mi gelin oysan Zilan? Sevgin bir yanda, töreler diğer yanda. Duydum ki kuma olmuş sen. Akarsuda kaman çöpü gibi çaresiz ve de köle gibi itaatkar sessiz gidiysen öylem. Kaçıncı asrımı yaşamakta harranda torpak? Bu kenti terk edeyim Zilan. Anzılhada kutsal balıklar şahidim olsun ki bu kenti terk edeyim. Yasak mayın tarlalarını, kaçakta kol verenleri, can verenleri terk edeyim. Efsunlu akrepleri, çıyanları, Urfa kalasında kenetlenen efsane şahmaranı, kümbetlerde barınan sahipsiz insanları terk edeyim. Körpecik bedenine uzanan hoyrat elleri itmediğin için, yıllardır söylenen ninniyi yazgı bellediğin için bu kenti terk edeyim. Bu sana son satırlarım Zilan. Biliyorum unutacaksın beni. Unutmam deme bir ye. Davullar vuran da unutmalısın. Yoksa nasıl yaşayabilir bunca acıyla?

kuşlar çiçek açardı ya. Hani Urfa divanı çalınırdı sıra gecelerinde. İşte ben her çiçek açan nanar ağaçları ve söylenen de Urfa türküleri seni ve gülüşünü hatırlayacağım. Bundan böyle cigaramda dumansın, kaçak tütünden sarılmış. Her içime çekişte av yakacak.

0: kendini düşünmedin. Beni düşünmedin. Sevdanı düşünmedin. Çocuklarını düşün. Seni tutsak, beni esrik eden bu töreler çocuklarını da yakacak bir gün. Bu kara yazgı değildir Zila. Topraksız olmak, yetim kalmak yetmezmiş gibi. Sensiz olmak da kara yazgı değildir kurban. Bu çağlar boyu insanları hul eden bağnazlıktır ki yıkılacak. Bilsen Zilan, sen görmesen de, ben görmesem de, ceylan gözlü çocukların görecek Zilan. Ceylan gözlü çocukların görecek Zilan. Zilan, Zilan.
1: Burası

şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

düşme. Düşersen bağımsızlığını ilan eder dostların. Görüş günlerin yasaklanır, gelenin gidenin olmaz. Bayram eder düşmanların, düşme. Düşünce bütün düşüncelerin değişir hayata dair. Dostluk, arkadaşlık.

derinden düşme. Düştün mü? İlk önce güvendiklerin vurur sırtından. Kimse bakmaz yüzüne, işe yaramaz adam olursun. Bir bir uzaklaşır dostların senden. Tutacak dal bulamaz yorulursun, düşme. Düştün mü? İsyan edersin yaşadığın hayata. Gözyaşlarını dökersin her gece yastığa. Yılanın ne kadar masum, kurdun sursuz, çakalın çakal ol.

Düşme. Düşünce sahil olmayan bir deniz olur koca dünya. Sığınacak bir liman bulamaz kaybolursun. İki yüzlü düzenbazlar hüküm sürerken sen kederinden kahrolursun. Düşme. Düştün mü başucunda bir tek anan olur, gerisi yalan olur. İmdat demeyen gel olur gururum, düşme. Kalıbı beş para etmez adamın söylediği sözden yaralanır olurum, düşme. Düşersen maziye dalar gider gözlerim, yazılmamış hikayeni okursun. Düğümlenir boğazında kelimeler, kederinden kahrolursun, düşme. Haddini de hesabını da bileceksin bugünlerde. Yoksa farkın kalmaz bu yolda gelip gidenlerle. Seni üzenleri hayatından sileceksin gerekirse. Düşme. En iyisi

aşk bir yalanmış sence. Yaş oldun benim gözlerime. Dizlerim yastığın, yatardın dizlerime. Yok, yok, yeter düştüğüm dile. Git, git yoluna Allah aşkına. Bir dünya kurdum kendi adıma. Yanarım şimdi senli yıllara.

0: Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmış say. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Hiç sevmedim say.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin gün. Gitti.

Aldan ha çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün.

artık sensiz tadım tuzum kalmadı. Hiçbir şeyden zevk alamıyorum. Hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Hayatın hiçbir yerine tutunamıyorum. Dünyaları verseler mutlu olamıyorum. Biliyor musun? Artık evimin yolunu bile şaşırdım. Nerede akşam, orada sabah ediyor. Kıyafetlerimi bile değiştirmiyorum. Duş bile almıyorum. Yani kısacası hayata daraldım küstüm. Elimden hiç düşmüyor sigara. Kendime hiç bakmıyorum. İnan bana, çok dağıttım kendimi. Sen olmasan, sen olmasan bir daha

Dilerim önümde güzel günler var. Belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem, bilemem sevgilim, benden mi?

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: artık konuşalım mı?
1: Yemeği misin? Yürek miydin?
0: Yeniden sevmeye kalktın birini. Serkan Derya, ne olur gitme.
1: Derya kalkar
0: mısın?
1: Ne
0: olur gitme. Sen? Ne olur gitme.
1: Derya.
0: Ne olur gitme.
1: Derya. Zorlama.

Ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım. Yaralanmadım. Yaralanmadım.

0: eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken derece. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarıma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Öklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan mutlu bir Yusufçuk havalansın.

Yani benim güzel annem, Allah şefağında ülkemin yıldızı şırnak varken o taraf yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp toplayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı atsıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak istedim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği dünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, özlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın umutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağlar ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan,

0: Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım. Koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir...
1: Burası Radyo Lider.

Sonu gelmez bu yollarda. Acılarla doluyum ben arkadaş. Her şarkıda hüzünlenen ben o hasretin, ben o gurbetin, ben o toprağın oğluyum arkadaş. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalimlere, kötülere ve de şerefsizlere yenilmedim, buradayım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

vefasız sevgilin. Bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı. Bana sor sensizliği. Mutluluğu tanırsın.

Allah aşkına gel. Gel, kesiliyor nefesim. Benim seni görmem lazım. Neredeysen, kim neysen, ne olur dön. Dön, benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım. Benim seni görmem lazım.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

47 50. 0541 780 47 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda.

Ne vardı diyorum ah, bir dönseydin sonunda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın, şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 781 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

şimdi yoksun. Son yapraklarını dökmüş ağaçlar. Sensizliğe alışıyorum demiştim ya, olmuyor. Yorgunum, bitkinim. Kaldırımlara kan kusuyorum. Uzat ellerini anaca duyguyla. Sütünü emmemiş çocuklar gibiyim. Biri ağlıyor,

Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım.

sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Alacasına çarpmış yüzünün nefret kusan gözlerinde. Yer gök Ağustos'la yağarken sıcaktan, ter boşalırken gecenin teninden damla damla, yıkılırken içimdeki duvarlar, yıkanıyordu ruhum gecenin şefkatli mavisinde. Yıkanıyordu ruhum gece sabaha kadar. Giderken yaralı bir gülüş bıraktın bana. Sen dümdüz ettin her yeri. Çiçeklerimi kopardın, kuşlarımı vurdun, ikonaları kırdın, mabetleri yıktın sen. Şimdi anladın mı giderken nasıl yaralı bir gülüş bıraktın bana? Ve şimdi anladın mı? Ellerinle büyüttüğün çocuk artık neden kötürüm ve neden yürüyemeyecek ve belki de hiç gülmeyecek bir daha? Zaten kimler bırakıp da beni terk etmedi ki? Sen de bir kenara at gitsin beni. Ergelen yakıp da kavurdu beni. Savaş

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

havada iler tutar yanıyor, iler tutar yanıyor. Fişlenmişim, adı meşgalim bilinmekte. Üstelik göğsümde, yani tam şuramda, kirli sakalıyla bir eşkıya gezinmekte.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

vazgeçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim.

0: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
1: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Murat'la Gönülden Gönüle.

Murat'la Gönülden Gönüle. Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Huzur içerisinde güzel bir akşamınız olsun. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah diyerek Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yapacağız. Mesaj iki güzel şarkı sonrası 9'u çeyrek geçeye kadar kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir kısmını her akşam olduğu gibi paylaşacağım. Sonrasında canlı canlı WhatsApp'tan gelen mesajlarınızı paylaşacak kardeşiniz, duyanlar duymayanlara. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la Gönülden Gönüle başladı.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleykümselam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın Seferi, Alaaddin Aktağ, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslanı Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktağ, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman, yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetin'den farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özdeşik, Mert Dağdeviren, bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Berhan Teriman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek. Aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta. Canım kanım aslan dostum Berhan Teriman, yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo, bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıyeten farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Şakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol, selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur, zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın, yani Basmaneli Velo. Aleykümselam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teriman, yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolo, Ahmet Çetinel, Yavuzhan Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teriman, yani Zanlı, diyor ki kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun. Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi. Aleykümselam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teriman, yani Zanlı.

Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Oses Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetinel. Bu derlere çok selam olsun. Farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım Bakidir, Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen Caltı Koşunan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Osi. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı Gümüşbala ve Emirhan Yiğit, boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli, Velo, Dodo, Arda, Doğan, Ahmetli, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan, Daykolu, Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşlan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüşballalı Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek. Canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı. Boksör Olcan Türedi Gedizli Ose Arda Doğan Basmaneli Velo. İbrahim Yılmaz Seyit Yoldaş Çakik Kadir Gündoğdu. Daykolu Ahmet Çetinel ayrıyeten farklı kurumlarda yatan. Başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım. Bakidir Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun. Geriye kalan her şey unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakranti 2016'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Kocaadis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakranti 2016'dan Airbex Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Kocaadis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptığım abilerim Kocaadis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptım abilerim Kocaadis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Airbags Jesse. Burada kader birliği yaptım abilerim Kocaadis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Geceye söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2B16'dan Sergen Kuruca. Burada kader birliği yaptım abilerim Kocaadis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli, Dayı Fırat, İmrak, İzmir cezaevlerinde yatan abilerim, kardeşlerim.

0: Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan, yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can Kardeşlerim, Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de bir nolu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T-Tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli dayı Fırat İmrak, farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatbaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T-Tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak, aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ürgün, Uğur Ürgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat Özışık, Velit Demirhat, Mersin'de yatmakta olan Ferdi Tan, yani Bay Ördek ve de öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a Yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamun aleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleyküm selam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de Bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Muratcan Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah seninle olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbul'u Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit,

Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özüzdür, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamlar, aleyküm Murat abi. Kral Aydın Bıçakçı. Ben Uğurcan Bıçakçı. Aleyküm selam Uğurcan kardeşim. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma. Elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız. Biz aynı ağacın yapraklarıyız. Bizim kökümüz sağlamdır. Çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun. Tüm sopranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum. T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun. Hepiniz Allah'ıma emanet olun. Murat abi gece bir söz, peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Sado Bıçakçı. Sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi, manevi her daim yanımda oldun. Babalık, abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var, önce Allah'ın sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan Aydın Bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim Aydın Bıçakçı'ya, Ahmet Kaya, Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun, Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya, mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Östemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına bin bir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlilerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Savan abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tek eli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.

Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir, Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat, başta Allah'ın aslanı Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu Teş C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok, herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat, ya zindanlar ya saraylar kısmını, şu an zindanlar kısmındayız, ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel Ekinci, Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Birnoğlu'da yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimiz Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Gökselcan Erden, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi hayırlı akşamlar, ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abisi Aydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadığım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var, bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.

0: Murat abi ben Şakran. Bir nolda yatmakta olan Murtay Keyri, Gökselcan Erden başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim. Veysel II. Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel II. Mustafa Argın. Benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden. Kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3 C13 koğuşundaki abimin derlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samet ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere Reis Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınlığa mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Gökhan Karakoç. Öncelikle değerli kardeşim Serhat Tayhan yani Mışko. Akabinde Mert Yütücü, İbrahim Akar, Adem Çalp, Mahmut Tunç, Emir Cankaya, Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Burak Çınar, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Engin Turan, Vedat Şan, Müfitcan Dürger, Fırat Acıbuca, Kürşat Akkaya, Mehmet Madak, Can Yüzgeç, Ferhat Türkmen, Sergen ve Gökdeniz Gezgin. Ayrıca ödemişçe tipinde bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Poç Açık'ta bulunan Koray Öztürk, Mert Pek, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Uğur Ece, Ömer Aykaç, Sedat Temur ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Aslında iki şey yıkar insanı, bir dostundan gelen ihanet, iki düşmanından gelen merhamet. Gökhan Karakoç. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben 3 nolu A12 koçtan Mert Ütücü. Benim için kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç başta olmak üzere. Akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan yani Mışko, Manisalı İbrahim Akar, Berk Bakırcı, Şahin Engin, Bengin Orhan, Çağrı Polat, Ferit Kutlu Bey, Adem Çat, Azat Demirhan, Gemici, Osman Arman, Eleptos Yunus Kaya, Serkan Dünçer, Emir Acar, Veli Kızıltepe, Çetin ve Azat Kızıltepe, Ahmet Can Çoru, Ferhat Sayman. Bu ismini saydım canlara bin bir selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır Mert Ütücü. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 A1 koğuşundan Uğurcan Bilgi. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Eru Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut. Bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2 A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak. Bu derlere benden selam olsun, beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Ur Benim şarkısı armağan olsun. Ben TK1 koçtan Ahmet Fırfır. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur. Bu derlere selamlarım bakidir. Sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Hırhır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz TK1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben TK1 koğuştan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden.

Selamünaleyküm Murat abi. Bente bir C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi, ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, İki Gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan, derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Ben benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a, Ahmet Kaya'dan ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun. Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 Koğuş'tan Emirhan Yiğit. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir, bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 Koşnayatmak'ta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli ve

Alo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek. Canımız, kanımız Aslan Berhan Terivan yani zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani zanlı der ki dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Hayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Hasarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim, Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgeç'ten de şarkısı armağan olsun unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol. Karşımda kimin olduğu umurumda bile değil. Tüm dünyaya baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası.

0: Evet, şu sessizliği hemen bir normale çevirelim. Zaten bir 5-10 dakikalık bir bölüm kaldı. Sonrasında iki güzel şarkı, hemen sonrasında da WhatsApp'tan gelen mesajları paylaşmaya başlayacak bu kardeşiniz.
1: Ardacan Güney, Emre, Ozan, Furkan, Acar, Can Öze'ye selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi, ben T2, A17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostsun. Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret, Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi, ben T2 A17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar. Aleyküm selam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Emrecan Sürücü, Umut Kaygısız, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif, Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2 A17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Omurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi, ben T2 17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsun.

bile dışarıda Umut'la yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet. Cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bornova mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar.

Mehmet Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun, özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül, kader birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle, aslan dostlarım. Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Gül. Gece bir söz. Ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Hayat radyo gibidir Murat abi. Karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal burada. Biz de kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Bişer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kinç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağar kardeşlere selam olsun. Murat abi, Murat Çampınar'dan Nerede şarkısı, abim Devran Yüksek'e armağan olsun. Murat abi, sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal, aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun, ben de sizleri seviyorum. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta Can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Boyra Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karaba, boksör çağrışı Fırat Gizgin, Murat abi Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş'a armağan olsun, seni seven kardeşin Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığına dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şehmus Türk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihat, Vedat kardeşler, Şakir Söylemez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali, sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam Devo kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koşulan Sedat Bulut, aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Ali Kop Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Serez, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven, sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim, başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran, ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Biz T3A7 koşulan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay, başta kader birliği yaptığımız Şahin Bekten başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan değerlilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz, ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatmaya. Ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi, ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 koşulan Şahin Bekten, kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres, isminiz sayamadım bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Bekten.

Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo, Uçan Kuş, Aza Çalıkılıç, Edip Ünal, bu dost ve abilerime selam ediyorum. C1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi, Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer, yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığına Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek, bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğan'a, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla derli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta derli olan Escobar abim, Fırat Gizgin, Kuruçay'ın lideri Erkan Ecerlioğlu ve benim için derli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örnekköy'den, Cix, Cemal Yıldırım, Yeşilyurt'tan, Öcü, Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar, Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk, yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B11'den Domdom Ati, yani Atakan Karadere, buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han Balcı, Yılmaz Can Çekici, Altan Serin, Kubilay Serbest, bu derlilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim, ben T1B11'den Orhan Atu, yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gizgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecerlioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar, Doğanay Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü, bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecerlioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi, ben T1B11'den Orhan Asu, yani Orik, senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan Yanık, Enes Köse, Anal Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er, hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim, ben Berdan Batın, Doğanay, Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay, Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecerlioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar, Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah, sağ olasın Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim, ben T1B11'den Berdan Batın, Doğanay, ablam Başak İvak, Ceviz Kıran, Ece Ulak'a, yarın Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli kardeşim, Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B17 koğuşundan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül, selam ediyorum. Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran,

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür,

Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 no'lu B17'den Behçet Arslan. Başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere. Can dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk. Herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koşulan Ali Kerem Yavuz yani Bozo başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koşulan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşer, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koşulan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşer, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım. Selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo.

Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a, kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim, yakındır buluşacağız. Abi, sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi, ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle Kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burakcan Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Tekrardan selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam. Dileklerimle kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaştık. Bir o kadar da parçalı parçalı paylaşacağım aralarda. Kayıt mesajı olan kardeşlerim, bilmeyenler için söylüyorum. Cumartesi günleri 7 çeyrek geçe kulağınız radyoda olsun. 7 çeyrek geçe itibariyle kayıt mesajlarınız takriben 9-9'u çeyrek geçe 9.30'a kadar paylaşılacak hepsi. Sonrasında normal WhatsApp mesajlarımıza geçeceğiz. Bir kez de hatırlatmış olayım kayıt mesajı olan kardeşlerime. Cezaevlerinde abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim, hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Notlarımız var, hemen paylaşayım, ondan sonra WhatsApp üzerinden gelen günün ilk mesajıyla devam edecek bu kardeşiniz. C10 koğuşundan Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya kardeşlerim. Yunus Bahatur kardeşim bir not bırakmış. Murat abi, söylersen çok sevinirim. Ben eski koğuşuma geldim. Her şey için kendilerine. C10 koğuşunda Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya abi kardeşlerimize hepsine sevgimi, selamlarımı gönderir. Teşekkürlerimi bir borç bilirim diye not bırakmış Yunus Bahatur kardeşim. Sonrasında akabinde Azat Özışık kardeşimin de Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya kardeşlerim ve koğuşunuza tüm arkadaşlara sevgisi, selamları vardı. Azat Özışık kardeşimin, Azat senin de selamını aldım. Yunus Bahatur kardeşim, senin de selamını aldım. Sağ olun, gözlerinizden öpüyorum. Ben de sizleri seviyorum. Hemen akabinde kendi adıma anons edeyim. Paşa Taş'tan, Angaralı Paşa Taş'tan kardeşim. Paşa, bugün mesajlarını kayıt yaptım. Ama yayın yönetmenin işi çıktığından dolayı bu tarafa, benim girdiğim stüdyoya aktarma yapamadı. Herhalde geç kaldı kardeşimiz. Allah nasip ederse yarın paylaşılacak, haberin olsun, bilgin olsun sevgili Paşa Taş'tan kardeşim. Sana da koştaki tüm abi kardeşlere sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Hemen arkasına Gurur Şahan, Gurur kardeşim, kayıt mesajların hazırlandı, bugün paylaşılacak. Dün yapmıştım, dün paylaşacaktık, dün maalesef sıkıntılar oluştu internetlerle ilgili, yayınımız gitti, aşağı stüdyoya gitmek zorunda kaldım. Sponsorluk jungle'ların da hepsi hazır, mesajlarınla beraber, kayıt mesajlarınla beraber sponsorluk jungle'ların da devreye girecek, haberin olsun sevgili kardeşim Gurur Şahan. Sana da, koğuştaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar. Sonrasında ara sponsorumuz sevgili Uğur Aktaş kardeşimin de hepinize selamları vardı. Hemen şimdi onun da ses kayıtlı, kısa bir ses kayıt mesajını paylaşayım. Başka var mı notumuz? Evet, şimdilik bu kadar. Hemen kardeşimizin, Uğur Aktaş kardeşimin hemen mesajını paylaşayım. Ha, bu arada Taşkın Eleptos kardeşim de, Taşkın Eleptos kardeşim, tüm seven kardeşler, tahliye olmuştu. Hatta şu an bildiğim kadarıyla Toros civarında, buraya gelecekti. Sağ olsun, burası müsait olmadığı için dedim yarın gel Taşkın kardeşim. Yarın herhalde, eğer Allah bir mani keder vermez,

0: Taşkın Eleftos kardeşim yarın misafirimiz olur. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Hemen Uğur'umun da sesini paylaşayım.
1: Merhaba değerli Murat abi.
0: Merhaba Uğur.
1: Sevgiler saygılarla. Başta değerli abim Serdar oyuncu olmak üzere Ziya Direkçi, dostum Abdülali Gündüz. Daha ismini sayamadığım nice dostlarım, nice kardeşlerim, nice abilerime sevgiler saygılarla en kısa zamanda özgür günlerde aramızda olmaları dileğiyle umut ediyorum abi. Geceniz güzel olsun. Ben Uğur Aktaş.
0: Sağ olasın Uğur'um. Allah razı olsun. Aleyküm selam sevgili kardeşim Uğur Aktaş. Hemen şöyle kaldığımız yerden değil günün ilk mesajıyla hadi bakalım bismillah. Şakran'da sevgilim Ferhat Arslan. Özlüyorum, bekliyorum, düşünüyorum, merak ediyorum. Biz seninle çok güzel olacağız. Buna çok inanıyorum. Bu dünyada bana iyi gelen her şeysin, seni seviyorum. Şakran'da yatan kocam Ferhat Arslan. Allah biliyor ya ben seninle yaşlanmak istiyorum. Sabah seninle uyanmak, gece seninle uyumak. Bir gün bütün mesafeleri aşıp kocaman sarılacağız seninle. Sen benimsin sadece. Benim. Zuhal Arslan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Arda Ceren Namıder Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Başta abilerim ve dostlarım olmak üzere Yusuf Samar, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Savaş Aktaş, Efe Arslan, Afyonlu, Deli Haso, Erdi Çiftçi, Onur Beşer, Soner Akbaba, Onur Baki, Zeki, Durgay, Manisa Üçpınar'da yatmakta olan dostum Bartucan Erbatur ve son olarak benim için kıymetli olan kardeşim Veysel Şimşek, selamlarım Baki'dir. Dostuna sadık olanın dostu Allah'tır. Ben Üçnoğlu'dan Bucalı Namıder Tony. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Altınalı Yusuf Samar, başta abilerim, dostlarım olmak üzere Arda Ceren, Namıder Tony, Savaş Aktaş, Umut Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan, Hakan Yavaş, Türk Gencay, Doğukan Erdoğan, Seçkin Özyavaş, Saadettin Bıçakçı, Muhammed Yıldırım, Bünyamin Kurt, Onur Beşer, Mustafa Argın, Mert Havuçluoğlu, Karataş ailesi ve Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso'dan geceye bir söz bırakmak istiyorum. Öylesine doğup tesadüf yaşayan arkadaşlara başarılar. Ben Üçnoğlu'dan Altınalı Yusuf Samar. Selamünaleyküm Murat abi. Biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam. Dilek aleykümselam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut, Maviş Demirbaş, Taner Öz, Ali Turap, Yentüs, Ali Turap, Yentüs, Bozan, Fidan, Casadi, Çaki, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi biz dört nolu cezaevinden yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek. Aynı kurumda farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami Tutkun, Serdar Ateş, Şahin Sincar, Mafya, Sedat, Ozan Demir, Engin Avşar, Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bulunduğumuz durumdan memnunmuş tartışılır ama her şeyin altından kalkarız. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1A3'ten Serhat Bozdaş yani sarsılmaz. Aleykümselam sağ olasın Serhat kardeşim. Dayılarım Eyüp Yıldırım, İlhami Türkmen, abilerim Sercan Bedir, Murta Erez. Murat Erez olabilir mi? Murat Erez Namıder Balina. Murat Yurdagül dostlarım Celal Eken yani Celomen, Ahmet Gezer yani Joker, Mehmet Ali Alak ve derdilerim Erdi Taş, Daykolu, Engin Kaya, İbrahim Dağlı'ya sevgi ve saygılarımla Seyda Perinçek'ten derdo armağan olsun. Abim Serhat seni seviyorum. Kendine iyi bak. Sen dünyadaki en güçlü adamsın. Murat abi biz bir nolu A3 koğuşundan sarsılmaz Serhat Bozdaş ve Celomen. Kıymetliler Aslı'la Zongul ve Zeynep Uğrak olmak üzere. İzmirli Yeşim Korkmaz ve Melike'ye selam ve sevgilerimizi iletiyorum. Bu gece çalan tüm şarkılar derler armağan olsun. Sevgilerimle sarsılmaz ve Celomen Aynur Polat'tan Esmer'e armağan olsun. Abim Serhat'ım seviliyorsun kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi ben Erol Gümüş'ten aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere onun değerlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş Namıder, Civciv Serdar, Alpbağ Namıder, Serok, Mustafa Melih Baş, Mali Acar Namıder, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi. Adını geçiremediğim Abidos kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C9 Koç'tan Cankaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alp Boyan, Namıder Serok Yılmaz Baş, Namıder Civciv, Mustafa Melih Baş, Mali

Acar, Mahmut Ercis, Azat Aykurt, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak, İzmir'de ismini sayamadığım dost, abi kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanır. Kadın Kapalı C11'de bulunan Hayatımın Anlamı Damla İçöz'e gülüm. Kurum ile iletişim kurdum. Kurul toplantısından sonra numara tekrar yüklenecek. Fakat kurul ne zaman toparlanacak bilmiyorum. Numara yüklendiği zaman ara. Ama görüntümü göstermeden konuşalım ve... Merak etme bay son, inşallah kendine dikkat et, seni çok seviyorum Devran Kurçebe. Kadın Kapalı C11'de bulunan Hayatımın Anlamı Damla İçöz'e dışarısı rengarenk diyorlar, inanma sevdiğim. Sen içerideyken benim dünyam kapkara, her günüm müebbet hapis gibi. Sabırla karanlığın aydınlığa dönmesini bekliyorum, sabredeceğiz bir tanem, çok az kaldı, seni çok seviyorum Devran Kurçebe. Murat abi, ben C11'den Damla İçöz, koğuşumda bulunan en değerli ve saygın ablamız Mulalı Emine, aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Mert Tunç, Merve Tunç, Işıl Ercan, ismini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Biz düşmanımızın bile bileğini bükemediği insanlardık. Nara bir tebessüme diz çökecek kadar feda ettik kendimizi. İbrahim Tatlıses'ten Sarhoş şarkısı, tüm dostlarıma armağan olsun Damla İçöz. Damla kardeşim, diğer mesajlarını da birazdan paylaşacağım. Ben T2A6 koğuşundan Doğanay Devrim Emirhan Zırhlı. T2'de olduğunu duydum. Ben T2A6 koğuşundayım. Seni buraya bekliyorum Murat abi. Bu mesajı okursan sevinirim. Estağfurullah Doğanay kardeşim, tabii ki. Ben T2A6 koğuşundan Doğanay Devrim Emirhan Zırhlı. Senin T2'de olduğunu duydum. Ben T2A6 koğuşundayım, seni buraya bekliyorum. Selamlar Murat abi, İzmir 3 nolu. T-tipi B11'de yatan Ozan Eren'e. Beni merak etme, ben evdeyim, dışarı çıkmıyorum. Sadece çalışıyorum, bir sorun yok. Seni çok seviyorum. Avukat yanına gelmiş, ben sormasam haberim yoktu. Telefon işini hallet, seninle yalnız konuşmak istiyorum. Orada kendine çok iyi bak, umarım her şey güzel olacak. Aleykümselam kardeşim benim. Selamünaleyküm Kale Murat, ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim. T2A13 koğuşuna yatmakta olan öncelikle Aslan abim Gökhan Aydın, ardından amca oğlum Muhammed Aydın, yani TVT sofralarını paylaştıkları tüm dostlarına selamlar olsun. T4'te yatmakta olan Gökhan Kovilay abime, yani Sarı ismini sahip sayamadım tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Şöyle bir sözle sonlandırmak istiyorum. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde bir damla sadakat olmaz. Hepiniz hayırlı akşamlar Kaleli Sedat Aydın. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın, T2A13'te yatmakta olan abim Gökhan Aydın, amcaoğlum Muhammed Aydın, yani TVT, T1'de olan kardeşlerim Şahin Sarı, Hüseyin Ağaçlı, Mertcan Büker abilerim, Seyit Ahmet Güleş, Ahmet Akın kardeşim, Keleş Ali, sahip sayamadım tüm dostlarıma selam olsun. Bir sözle sonlandırmak istiyorum. Derdiniz ne olursa olsun, umudunuz hep Allah olsun. İnsan ümit eder, Allah nasip eder. Kaleli Sedat Aydın. Hemen sayfamı yenileyim. Engin Zengi 49. En dipteyken de yanında olacağım. En mutlu günlerde de seni dört duvara mahkum eden kader beni burada senin hasretinle yalnız bıraktı. Allah'ıma emanet ol özgür günlerde. Engom Ferhat Tunç, Bir Kanardağ türküsü. R.U. 65. Şakran T3C5 koğuşundaki Sevdan Bahadır Yılmaz radyo başına. Aşkım, dün denetimim varmış, unutmuşum. Canım çok sıkıldı ona. Valla bir de dün aramaya Adnan abi tek girmiş, sen girmemişsin, annem de ben de seni çok merak ediyoruz. Bir sıkıntı yoktur inşallah ömrüm, arayabilirsen ara, sesini duyayım. Seni çok özledim sevgilim, hasret ve özlemle sarılıyorum sana, seni çok seviyorum, kurban oldum. Şakran T3C5 koğuşundaki ömrüm Emirhan Ceylan radyo başına. Her şeyim nasılsın, umarım iyisindir. Bugün rüzgar yine kokunu burnuma getirdi, anladım ki canım burnumda. Öyle çok özlemişim, sensiz bir gün bile düşünemiyorum. Sen ol da ister yar ol, ister yara, lütfunla başım üstünde, kahrında bir tanem. Kendine iyi bak oralarda, Allah'a emanetsin ömrüm. Murat abim, ben Nazar, annem Canan Beydilli'ye sesleniyorum. Anne bizi merak etme, abim de iyi, biz de iyiyiz. Evimizdeyiz hepimiz. Reisim Mete Beydilli, can içlerim Meltem, Mete Can Beydilli, size de selam ederim.
Allah'a emanet olun. Etkinden kralını tanımam şarkısı reisim Mete Bey dili armağan olsun. Yanınızda değilsem arkanızdayım. Her zaman iyi yayınlar abicim. Sağ ol kardeşim. Murat abim ben Nazar Yiğit Yeninci'ye sesleniyorum. Sana çok çabuk aşık oldum. Çünkü etrafındaki herkes çıkarcı ve acımasızken sen kalbime çok yumuşak ve adamca dokundun. Hep hayatımda olmanı diliyorum. Seni çok seviyorum. Beni merak etme. İyiyim. Aramanı dört gözle bekliyorum. İyi ki sen Enver Yılmaz krize girdim. Şarkısı benden sana armağan olsun. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Damla İçöz. Okuduk mu? Ha okuduk bunu. Sağ ol kız kardeşim. Murat abi ben C11'den Merve Tunç. T2 B16 koğuşuna bulunan Ümit Alişan radyo başına. Yokluğunla beni terbiye etmeye çalışanlara söyle. Ben yokluktan geldim. Varlığınla şımarmadım ki yokluğunla eksileyim. Sabret sevdim. Bu karanlık günler bitecek ve güneş bizim için yeniden doğacak. İbrahim Tatlıses'ten Sen Al Canımı şarkısı sevdiğime armağan olsun Merve Tunç. Murat abi ben C11'den Seçil Göçer. Koğuşumuzun huzurunu ve adaletini sağlayan canım kadın Merve Tunç. Değerli ve saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Damla İçöz, Işıl Ercan. İsmini sayamadım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Geceye bir söz bırakalım. Biz bu hayata hep fazlaydık. Sevgimiz ağır geldi. Dürüstlüğümüz fazla lüks. Şimdi herkes kendi ucuz dünyasında mutlu olsun. Seçil Göçer. Ben Menemenli Naci Dayı kadınıma sesleniyorum. Yerde havada bulutlar arasına tek tek yıldızları sök benim için. Şarkımda intizardan bizim için yağsın aşk yağmurları şarkısı armağan olsun. Ben Menemenli Naci Dayı şaktan kadın kapalıda yatan kardeşim İrem'e Şagafo Kaşmer'den Dostaneler şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu'dan Ömür Oturak. Aleykümselam Ömür kardeşim. Senin aracılığıyla abim Savaş Aktaş'a seslenmek istiyorum. Canım abim yokluğun çok hissediliyor. Kısa süre özledim seni. Tez zamanda Allah'ın izniyle gelmeni dört gözle bekliyorum. Seni seviyorum. Her daim sevecek olan kardeşin Ömür Oturak. Aynur Polat'tan O Yesmer'e. Selamünaleyküm Murat abi ben Üçnoğlu'dan İbrahim Sallı. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Her zaman önceliğim olan ve şu anda hücrede bulunan aslan abim Savaş Aktaş'a önce saygılarımı sonra sevgilerimi gönderiyorum. Abi demişken Onur abi seni de unutmuş değilim. Ve aynı koğuşta bulundum Ömür Oturak, Mert Aluşluoğlu, Haydar Ergün, Umut Çiftçi kardeşlerimin de benim için değerli olduklarını buradan söylemek istiyorum. Gece bir sözle benden eğilirsen basamak dik durursan sığınak olursun. Şerefiyle adaletiyle yatan herkese selam olsun. İbrahim Sallı. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir ömrüm nasılsın? Umarım iyisindir. Telefon evrakı görüşe geldiğimizde kapıdan vereceğiz. Faksa kabul edilmedi. Her neyse sen iyi ol bu bana yeter. Sen iyi oldukça ben de iyiyim bir tanem. Her koşulda yanındayım seni çok seviyorum ömrüm. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir seni her geçen gün biraz daha özlüyorum. Sesini duymaya yanında olduğunu hissetme öyle çok ihtiyacım var ki. Ama biliyorum bu günler de geçecek ben seni kalbimden hep aynı sevgiyle bekliyorum. Bir gün yeniden yan yana gelip yarım kalan bütün hayallerimizi birlikte tamamlayacağız. Seni çok seviyorum. İyi ki kalbim seni seçmiş. Ben Nihat Temiz sevdiğim yoldaşım Medet Doğan. Aslanım, aslanım, aslanlar gibisin yoldaşım canımın içi. En güzel günler bizim olacak. Cefanı da çekerim, sefanı da sürerim. Sen hiç canını sıkma. Arkanda aslanlar gibi sevdiğin var. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle can yoldaşım. Selamünaleyküm Murat abi. Beyki koşuna atan sevdiğim Damla Avcı. Aşkımın ne kadar büyük olduğunu ifade etmeye kelimeler yetmez. Bu yüzden sana sarılarak sevgimi göstermeme izin ver. Seni seviyorum bir tanem. Barış Kahraman'dan Sevda'nın Kefeni. Murat abi ben Damla Avcı. Beyki koğuşunda yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la İrem Çelik Özü Tuğçe, Kundakçı Canan, Batur Gamze, Batur. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun onu aydınlatacak kadar hayallerimiz var. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a gönlümün sultanı nasılsın iyi misin inşallah iyisindir. Kendine iyi bak güzel kızım. Naciye sarsılır annem sen de iyi ol. Allah'ın izniyle bugünler geçecek. İsmet Deveci kardeşim sen de kendine iyi bak. Sizi seven Veli Deveci Enver Yılmaz. Mahpushane şarkısı sizlere gelsin canlarım. Murat abi sana da sevgiler selamlar. Aleyküm selam Veli kardeşim.
Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a güzel karım, Allah'ın izniyle bugünler geçecek, seni ruhumla seviyorum kendim.

çok iyi bak. Naciye sarsılır annem. Sen de kendine iyi bak. Güzel yürekli annem. İsmet eve çıkar kardeşim. Sen de kendine iyi bak. Veli Deveşi'den Naciye sarsılır annem. Ceylan Taşkıran karım. Ceylan Taşkıran karıma. İsmet Deveci kardeşim. Sizleri çok özledim. Sizler benim için her şeysiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ın izniyle bu günlerde geçecek. Veli Deveci'den Asena Üner kardeşime iyi ki doğdun kardeşim. Bu yeni yaşın sana gönlündeki muradını versin. Allah'ım seni de zamanda ailene kavuştursun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'dan Asena Üner kardeşimizi iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Bu yeni yaşın seni ailene kavuştursun kardeşim. Bir dahaki yaş gününde özgürlüğünü diliyoruz. Allah'ım gönlüne göre versin. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Ballıkuyu'dan Yunus Emre Aydın. Aleykümselam Yunus Emre kardeşim. Benim için çok değerli olan dostlarım, abilerim, kardeşlerim anmak istiyorum. Benim için çok değerli olan T3C10'da olan Aslan amcam Yılmaz Aydın. Ayrı kurumlarda olan Yiğit Yenici, Özcan Budak, Kadir Aykurt, Efecan Yılmaz, Şehmus Akbulut, Azat Aykurt, Ahmet Aykurt, Ömer Akgün, İbrahim Durmaz'a çok selamlarımı iletiyorum. Korkaklar her gün ölür, cesurlar bir gün. Allah'a emanet olun. Allah'ın aslanları Ballıkuyu'lu Sapranos. Murat abi ben Ballıkuyu'dan Kadir Oğuz, Şakran T4'te bulunan canım abilerim Muhammed Kaylı, Faruk abi, Namıder Lolim, Kenan Heybetli, Şakir, Barut, Ergün, Pervane, canım kardeşlerim Çınar, Arda, Kurşun, Tarık Atay, Uğur, Meriç ve Hatay Anamur cezaevinde bulunan kıymetli değerli Sarı Orik abime selam olsun. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Allah tez zamanda sizleri sevdiklerinize ve bize kavuştursun. Allah'a emanet olun. Sizlere Eyfan'dan Su Misali şarkısı armağan olsun. İyi yayınlar Murat Bey. Kadın Kapalı C14 koğuşundan Bahar Talimci. Ne kadar uzak kaldık senden. Ne kadar böyle habersiz. O benim dediğimiz günlerden bir haber, ben hala kopamıyorum senden. Bu şarkı Tuğba ablan ve annenden sahilde otururken şarkısı armağan olsun. C14 Bahar Talimci. Avukat bugün gönderdik. Dilekçen hazır. Seninle birlikte savaşıyoruz. Asla savaşından vazgeçme Bahar'ım. Birlikte kazandığımız günleri Rabbim göstersin. İnşallah hainlere yenilmeyeceğiz. Baban ve annen hep arkanda canım kızım. Seni çok seviyorum. Tekne kazıntım. Evet, tekne kazıntım. Heradan selamlar, nasılsın? Bizler de iyiyiz, çocuklar da iyi. Kızın dişle ilgili sıkıntısı için doktor araştırıyorum. Araçla ilgili daha bir şey yok. Hafta sonu yine ev bakmaya gideceğim sanırım. Ama bahsettiğim sitede yokmuş, satıldı dediler, bilemiyorum. Abin de para falan göndermedi henüz, anca bana para yok diye yakınıyor. Hiç görüşmesem daha iyi. Görüşürüz, Allah'a emanet ol. Koca adam çok mu sevdin diyorlar, şu yer ve gök bir olsa sonsuzda uzansa, okyanuslar birleşip tüm varlığı kuşatsa, yine de sığdıramam içimdeki bu aşkı. Seni gören yıldız söner, ay mahcup olur, her an seninle anlam bulur bu koca tozlu cihan. 7 kat arş toplansa dursa bile, şu zaman sevdamın zerresine dar gelir bunca mekan, gökçe çiçek çakarlı. Kurtuluşum, kendi masalımın başrolündeyim. Yönetmen koltuğunda ise beni prensesler gibi hissettiren sen varsın. Seni çok seviyorum. Gökçe Çiçek Çakarlı, Linet'ten iyiydim şarkısı sana gelsin kurtuluşum. Bir mesaj daha okuyayım kardeşlerim. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Başta Murat abi selamünaleyküm. Ben T3 B17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadının kapalıda yatan kıymetlim gönlümün sultanı Işıl Bingöl. Seni çok seviyorum. Sevda dersen sevda bizde, yürek dersen yürek bizde. Beraberiz son nefeste, bir can iki sayılamaz, bizi kimse ayıramaz Işıl'ım. Murat abi T3B17'den Ümit Bingöl. Canım karım Işıl'ım. Bu hayatta son nefesimi verene kadar seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Seni dünyalar kadar seviyorum. Burada yuvamıza gideceğim bir günü iple çekiyorum kıymetlim. Seni çok seviyorum. Hemen İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Şöyle bir açalım. Evet.

sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz? Hangi düş yüzüme bir gülücük düşürür artık? Hangi bakış, hangi gülüş, hangi göz?

0: Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.
1: Anıl Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu T4B9'da yatan Muhyiddin Can Barut. Bugün senin doğum günün. Yanında olamasak da bu radyo dalgaları sevgimizi ve hasretimizi koysun o hücreye. Geceler bitecek, güneş bizim için de yeniden doğacak. Nice mutlu özgür yanlara, nice mutlu özgür yaşlara. Canım oğlum, seni çok seviyoruz. Leyla şarkısı bizden sana armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Açık'tan Gökmen. Gökdeniz T4C 10 koğuşuna bulunan kader birliği yaptım kardeşim. Remzi Şahin Yılmaz. Adana'nın altın çocuğu Uğur Yüklü. Kuşaklı Yaşar Aslan. T2'de yatan abim Eyüp Gürgür. T1'de yatan aslan yeğenlerim Berdan Doğanay. Ceviz Kıran Cio. Yaşar Doğanay. Ceviz Kıran Kandıra. F2'de yatan can dostum Raif Ceviz Kıran'a. Ve bizi tanıyan tüm dostlara selamlar olsun. Gece bir söz. Bizi tanıyan vazgeçemiyor. Seven ne yapsın? Bırak her şey gizli kalsın. Ben Mersin Pınar'dan Kardelen Doğan, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan diğer yanım annem. Anne kelimesini hak eden kadın Nazlı Doğan. Seni çok seviyorum her şeyim. Kavuşacağız Rabbim büyük. Umudunu yitirim annem, seni seviyorum. Cennet gözlü yengem Ecem. Anneme çok iyi bak olur mu? Şakran 3 nolda yatan sevdiğim adam Doğuş Kalyon. Mektubunu aldım. Seni de çok seviyorum. Dikkat et kendine. Murat abi ben Mersin Pınar'dan Fırat Doğan, Şakran kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim her şeyim Nazlı'm. Yani Nazlı çiçeğim Nazlı Doğan. Elbet kavuşacağız çocuklarımın güzel annesi. Oralar kime kaldı ki bize kalsın. Biz de kavuşacağız elbet bir gün kaderim. Bize bu duvarları yıkıp kavuşacağız. Merhaba Fırat'ım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Melihcan. Ataş aleyküm selam Melihcan kardeşim. Başta öncelikle abim olan Savaş Aktaş Mahsun, Aydemir Ömer Ünal, İhsak Ünal, Emir Çelik ve şerefiyle ceza yatan herkese selam olsun. Mevkine layık olacaksın, hakkına sahip çıkacaksın. Murat abim ben Melihcan Ataş. Menemen'de yatmakta olan Cem Cander, Anıl Peker, Agosi Alaaddin, Gümüş Hakan, Kömürcü ve şerefiyle ceza yatan herkese selamlar olsun. Atılgan, canım biz iyiyiz, daha çıkmadık. Bakalım ne diyecekler, inşallah bugün çıkarız. Çocukların da selamı var, seni seviyorum. Çıkarsam bugün yazarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10 koğuştan Şefikcan yani Çapo. Aleykümselam Şefikcan kardeşim. Başta Öz abilerim. Agitcan, Azat, Yavuz, Yıldızlı Muru, Hasan, Vurgun, Serkan, Vurgun, Koray, Magan, Aykut Türk. Bu canlara selam olsun gece sözüm. Gece düşer aklıma ölüm. Haddini bilmeyen herkese zulüm. Kim vurduya gideceksin şarkısı benden armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A10'dan Serkan Vurgun. Aleykümselam Serkan kardeşim. Başta öz kardeşlerim Hasan Vurgun, Resul Vurgun, Ali Berkin Torun, Azat, Yavuz Agitcan, Yıldızlı Muru, Taylan Korkmaz, Yusuf, Yavuz, Şefikcan, Güven, Yavuz bu canlara selam olsun. Gece sözüm. Yıldızlar kaydında değil fırtınalar esinde görmek dileğiyle. Mayın tarlası şarkısı bu değerli kardeşlerime armağan olsun. Ben Serkan Vurgun. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK A16 koğuşundan Kadir Tosun. Aleykümselam Kadir kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan canıma can katan canım kadınım huzur buldum. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın? İyisindir umarım. Ben iyiyim. Sakın kafana bir şey takma. Biz neler atlattık bunları da atlatacağız Allah'ın izniyle. Seni çok çok çok seviyorum. Murat abi Gökhan Donay'dan Durak şarkısını armağan ediyorum eşime. Murat abi ben T2A16 koşulan Kadir Tosun, kadın kapalıda yatmakta olan Yersu Gökçe Tosun, canım eşim. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü, yüreğime hasretin düştü. Olsun, ben seni bana sevdirene emanet ettim, bana da sabır düştü, umut dolu yarınlarımıza sevdiğim kadın. Selamünaleyküm, aleyküm, selam, 3 noldan İlker, Özyiğit kadın kapalıda.

Interpol'da bulunan ömrüm Buse, Özgit, aşkım, mektubum geldi. Sen benim tek gerçeğimsin. Bazı şeyleri ben yanlış anlamışım. Sen de içine dokunmasın dünya bir tarafa. Sen bir tarafasın. Beni anladığını umuyorum. Seni çok seviyorum. Üç noldan İlker Özyiğit, Kadın Kapalı'da bulunan ömrüm Buse, Özyiğit, kalp denize benzer, fırtınaları sakın, sakin zamanları ve taşkınlıkları vardır.

şu gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Her zaman olacağım, bunu unutma. Benim güneşim de sensin, rüzgarım da sensin, gecem de gündüzüm de benim yüreğim de sensin, nefesim de. Her anım sana ait, her anım sensin, çünkü sen benim dünyamsın, her şeyimsin. Varlığı, huzur, gülüşü anlatılamaz kıymetli Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun Sevim Çubukçu. Furkan Çubukçu, Furkan'ım selamını aldım. Aleyküm selam kardeşim benim, sağ olasın. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Sabrican kardeşim. Murat abi T3A13'te yatmakta olan Ali İmran Korkmaz'a ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim İmran, özlenen ve beklenensin. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak abim Sabrican Korkmaz. Murat abi T3A13'te yatmakta olan Ali İmran Korkmaz ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Aslan kardeşim İmran, özlenen ve beklenensin. En kısa sürede kavuşmak dileğiyle kendine iyi bak abim Sabrican Korkmaz. Merhaba Murat abi, ben Menemen T cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim. Derdi düğüm Ercan Bedo, kıymetli kardeşim Kemal Bedo ve benimle aynı sofrayı paylaşan Nurullah Sığır, Kadir Demir olmak üzere tüm dostlara selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Selam Murat abi, ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin radyo başına. Aşkım nasılsın? Ben iyiyim, evdeyim. Annenleydim, herkesin çok selamı var. Beni merak etme, seni çok seviyorum. SMS'den mesaj atıyorum, bilmiyorum duyuyor musun? Geç okunur diye Gülo'dan yazdım şimdi. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Murat abim, ben Gülseren Uzun, çok sevdiğim Eyüp Uzun radyo başına. Canımın içi, biz eve geldik, bizi merak etme, seni çok özledim. En yakın zamanda benimlesin inşallah. Murat abim, derdime Yıldız Silva'dan Yaşamak Seninle Güzel şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Aleyküm selam Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım istediğin her şeyi aldırdım, herkesin keyfi yerinde. Bir tek sen eksiksin ama benim keyfim yok, moralim de yok. Sen yoksun, seni çok seviyorum. İnşallah en kısa zamanda yanımızdasın. Sadece bunu bilmeni istiyorum. Biz beraber biriz, çakmaklarız. Allah'ımıza emanet ol. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi, ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Farklı kurumlarda bulunan yakınlarımız Berdan Batın, Doğanay, Yaşar Doğanay, İbrahim Doğanay, Berdan Doğanay, Taner Ceviz Kıran, Başak Ceviz Kıran, Mehmet Karatepe, Bartu Şahinler ismini unuttuğumuz tüm mahkumlarımıza, yakınlarımıza selam ediyoruz. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak ve Tülay Çakmak. Kardeşlerim, açıktaki kardeşlerim, bilmiyorum hangi açık, Foça ya da Şakran mı arıyorsunuz ama yayındayım, o yüzden bakamıyorum. Hani gönül koymayın, arıyoruz niye bakmıyorsun diye. Sevgili kardeşim, canlı yayındayım. Beni arayacak olan kardeşlerim kayıt mesajlar arasında arayabilir. Ancak o zaman telefona bakabilirim. Ya da şarkı molasında, çay molasında takip edin yayını, aramak isteyen kardeşlerim. Şu an arayan kardeşlerim var. Kusura bakmayın, açamıyorum, canlı yayında. Ancak dediğim gibi ya kayıt mesajlar arasında arayın ya da şarkı molalarında arayın sevgili kardeşlerim. O zaman bakarım, bilginiz olsun, gönül koymayın. Niye arıyoruz da açılmıyor telefonlar, öyle düşünmeyin. O yüzden bunu buradan hatırlatmış olayım. Kayıt mesajı olan kardeşlerime de bir kez daha hatırlatayım. Cumartesileri saat 7'yi çeyrek geçe kayıt mesajlarınız başlıyor sevgili kardeşlerim. 9'u çeyrek geçe veya en geç 9.30'a kadar kayıt mesajlarınız paylaşılacak. Bir kez daha buradan hatırlatmış olayım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C18'den Hasan Yüksek. Aleyküm selam Hasan kardeşim. Abilerim, kardeşlerim, dostlarım Tayfun, Demirtaş, Sedat, Ulu, Müslüm, Adıyaman, Eko, Birlik, Eşref, Duman, Erhan, Aker, Devrim Birlik, Musa Sömen, Yunus Emre Küçük, Coşkun, Oğuz Kara, Metinur Karataş, Yunus Ülger, Özer Evirgen, Yusuf Nazlı, Çaki Başkan, Veli Deveci, Baba Saffet, Özcan İsmet Deveci. Kaderimizi yazan Allah'tır, kimseden korktuğumuz yok, kalbi atan herkese bol şans. Menemen C18'den Hasan Yüksek. Murat abi, Oktay Akrabalık, Akbalık olabilir mi? Oktay hep soyadın yanlış ama doğru mudur bilmiyorum valla, bizlik bir şey yok. Şaban Kaya, Enes İnan, Mesut Uludağ, Mehmet Şahin, Agit Fırat Çergel, Açıkta olan Sarı Mustafa ve Mazlum Adıyaman, Kapalı'da olan Murat Varlı, Tamer Demirtaş, Kadir Dalkılıç, Aslan'ın inine giren parçalanmayı göze alır. Benden bu dostlara Halil İbrahim şarkısı armağan olsun.

Selam Murat abim, aleyküm selam kardeşim. Şakran aç... Savaş Aktaş diyelim, evet. Savaş Aktaş ömrüm. Biz iyiyiz, oğlun da ben de şükürüz. Düşünme bizi. Her şey yolunda, annen aradı bugün. Seni çok sevdiğini ve her koşulda bizim yanımızda olduğunu söyledi. Aklın bizde kalmasın, bizler isteklerdeniz, sıkıntınız sensin. Sen bizim her şeyimizsin. Tüm ömrüm, gençliğim senin olsun. Seni çok seviyorum Savaş'ım. Savaş Aktaş, ben seni bugün özledim. Yarın daha çok özleyeceğim ama bir gün özlemeyeceğim. Çünkü o gün sana sarılmış olacağım. Ve o gün kulağına sadece bir cümle fısıldayacağım. Bitti sevgilim. Artık geceler sensiz değil. Artık ben de sensiz değilim Savaş Aktaş. T3'te yatan cam parça. Mert Yıldırım sevgilim, her şey yolunda. Okuldan geldik, evdeyiz. Bir sıkıntımız yok. Aklım bizde kalmasın. İleride yarın Kıvanç'ın doğum gününü kutlayacak. Oraya gideceğiz. Ayaz'ın sporu ilk günü, hayatın sazın ilk günü, yani çok yoğun bir gün bizi bekliyor. Seni çok özledim. Umarım iyisindir. Seni her şeyden çok severim. Allah'ıma emanet ol ömrüm. Murat abi, yayınlar diliyorum. Sağ ol kardeşim. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan nişanlı Mert Çulha radyo başına. Canım ben dönüyorum. Eren abi aradı. Tekrardan diğer dosyanın iddianamesi bu hafta bitiyormuş. Haftaya sizin de iddianame tamamen yazılmaya başlayacakmış. Az kaldı, sabret, şükürler olsun. Lütfen duyanlar Mert'e iletebilir mi? Şakran T3C5 koğuşuna bulunan dünya Mert Çulha radyo başına. Canım ben pazartesi günü Eren abiyle buluşacağım. Sabah gideceğiz birlikte size. Öncelik vermiş, kağıtlar tamamen bakılmış. Senin WhatsApp hesabın kapanmış. Bugün diğer herkesin de kapanmış. Enes'le konuştuk şimdi. Seni çok severim sabret bir tanem. Diğer para konusunu da halledelim ömrüm. Aradığında ben annemlerin yanına geçiyorum. Beni eve bırakırlar, dönerler. Onlar aklın kalmasın. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol kardeşim. Şaktan T3C5'te bulunan canım eşim Aksel var, ol radyo başına. Aşkım avukatlar ilgilenir, aklın kalmasın. Ben sana telefonda demeyi unuttum. Seni hastaneye götürecekler, teste ne zaman olur bilmiyorum. Zaten bu konu önemsiz, asıl dosyayla ilgisi yok, haberin olsun. Sana saydığım maddeleri avukatlara gönderdim. Ben zaten şahitlik yapacağım için söyleyeceğim hepsini, merak etme. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol, aşkım sakın avukat geldiğinde ters konuşma. Bugünkü olay yüzünden son düzlükteyiz, az daha sabır. Ayya dayı diyeceğiz, yine söylüyorum. Bugünkü olay zaten önemsiz, en azından bir dışarı havası almış oldun, öyle düşün. Ben ilgileniyorum, darlayıp duruyorum, merak etme. Seni çok özledim bir tanem, öpüyorum çokça. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol, bir tanem biz bayağı yukarı taşındık. Her şeyi kendim yapacağım diye uğraşıyorum günlerdir. Annen seni çok özledi, sorup duruyor, eksikliğini çok hissediyoruz. Az da sabır aşkım. Bıyıkların da çok yakışmış, mahkemeye kadar kullan, böyle yakışıklı kocam benim. Öpüyorum çok, bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. İyi akşamlar Murat abi, ben C11'den Işıl Ercan, sağ ol kardeşim. T3B17 koğuşundan Ümit Bingöl radyo başına. Zindanlar ne kadar kör ve karanlık olursa olsun, onu aydınlatacak kadar seninle birlikte hayallerim var, unutma canım. Murat kardeşim iyi akşamlar, ben Birol Ercan, sağ ol Birol abi. C11 koğuşuna yatmakta olan canım kızım Işıl Ercan radyo başına. Güneşin sözü var, bizim için de doğacak babam. Elbet bir gün en kısa zamanda canım kızım. C11 koğuşundaki tüm mahkumlara Güllü'den Kasımpaşalı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1C18 koğuşundan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz, akrabalarım Hep Bektaş oğlu ailesi ve Akın ailesine, Manavan'da yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu T-Tipi C18 koğuştan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı hayat. Çınartepe'li köylü Mesut Çaylar. Murat abim, T1C18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğimiz kardeşimiz Soner Demirci ve arkadaşlarına selam olsun. Ablacığım burada her şey yolunda, hiçbir sıkıntı yok. Annem, baban, kardeşlerin hepsi çok iyi. Allah'ın izniyle sen de en kısa zamanda yanımızda olacaksın. Sakın hiçbir şeye kafanı takma.

Umudun hiçbir zaman yitirme. Bugün değil ama elbet bir gün kurban oldum. Seni çok seven ailen. Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleykümselam Zeki kardeşim. Bu sözlerim C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya'ya gelsin. Kaderinde umutsuzsan, kalbindeyim, seviyorsan, ellerindeyim, aşıksan, yüreğindeyim, ağlıyorsan gözlerinde, benimse aldığın her nefesindeyim, sevdiğim. Sabır bizim her zaman yakınlaşmamızın anlamıdır. Seni çok seviyorum kadınım Arzu Kaya. Murat abi bence ondan Zeki Kaya. Derlim sevdiğim, aşık olduğum eşim C8'den Kürt kızı Arzu Kaya sevdiğim. Sen ezbere bildiğim tek şiir, sen yaz yaz bitiremediğim tek öyküm. Seni okurken tarifsiz duygularım, kapıldığım tek resimsin. Abi sevdiğim kadına Gökhan Namlu'dan ben bir tek sözüne ölürüm. Kaşına gözüne şarkısı armağan olsun. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Benim için kıymetli C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Kalbim senin ritminle çalar, ruhum her an sana bağlar. Sevdan işime bir ömür salar, seninle dünya cennet dalar. Kalemin yazdıkça adını anar, hayalin ufkumda güneşten doğar. Kalbim huzur bulur sevdiğim kadına. Biraz daha düş, kimin var ki senden başka armağan olsun. İyi akşamlar abim, sağ ol Yeliz. Kadın kapalı B11'de yatan benim ömrüm dünyam, gözümün bebeği Dilara Küleş. Annem bizleriyiz, merak etme, evdeyim, haberini aldım, bir sıkıntı yok annem. Sen yol benim güçlü aslan kızım, seni çok özledim, çok öpüyorum. Ezo'ya, Hürmüz'e çok selamlar. Kızlar sizi de çok öpüyorum, Allah'a emanet olun. Rabbim sizinle olsun. Kadın kapalı B1'de yatan benim canım kızım Sevim Küleş. Annem bir sıkıntı yoktur inşallah. Ara beni, merak ettim seni. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol. A8'de yatan Mami Özgür can parçama. Serkan Ay doğdu, yaban gülüm şarkısı armağanımdır. Ben iyiyim, aklın kalmasın. Aramanı bekliyorum, Allah'ıma emanet ediyorum seni. Ben Bayraklı'dan maviş kadın kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci, sana bir soru soracağım ama iyi dinle beni. Önümüzdeki 45-50 yıl için yoksa ayağıma basma şartıyla kalbinde uyuyabilir miyim? Gülçin'im duymuyorsa eğer bir zahmet arkadaşları söyleyebilir mi mesajı? Maviş'in Gülçin'le Talha Duru'dan dem parçası armağan olsun, gecen güzel olsun. Not ben Menemen C11'den Ahmet Gezer kadın kapalı C15'te olan o kendini biliyor. Baksın dün elime ulaştı, ben sana bugün APS olarak çıkarttım, gecen güzel olsun. Ben Bayraktan Maviş kadın kapalı B11'de olan Gülçin Cebeci, adın diyorum soyadım için koyulmuş sanki. Sana bir ömür borcum var, kefil olur musun borcuma? Bu arada şunu da söyleyeyim, her yaşın bir güzelliği vardır ya, sen de benim bu yaşımın güzelliğisin. Maviş'in Gülçin'ine veletten aşk sadece sana benzer şarkısı armağan olsun. Gecen güzel olsun Maviş'in Gülçin'i. Kardeşlerim, kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşmak zorundayım. Çünkü çok var kayıt mesajları, geceye bırakmamamız lazım. Bir şarkı, bir şarkıdan sonra takriben bir 15 dakikalık kardeşlerimin kayıt mesajlarının bir bölümünü paylaşacağım. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum. Seninle beraber tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Görgür, abim, atam Eyüp Görgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Görgür. Abi ben Sergen Görgür, başlar reisim Eyüp Görgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Görgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İvru, Murat Can, Yıldız Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Görgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim, atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür, yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun, Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok...

Bu kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engin Can Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürürüm. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko, Kahraman İstanbullu, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık, aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engin Can Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Dersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca kadın kapalıda bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur, aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam, gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcım, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracınla aynı kurumda ve başka kurumlarda olan dostlarım başta Derli Paşam, Aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berkan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şeyhmus Bulut, Murat Utuş. Bu dostlarıma selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Gece bir söz bırakmak isterim. Dal kırılsa da yaprak düştü bir kere, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atbaca, aleykümselam İbrahim kardeşim, çok şükür hep beraber yol alalım. Şakran T3C17 koğuşunun benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur, bizler figüranız. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz, benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Cihan Akın, aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum, canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve değerli dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamlarım bakidir. Aynı koğuşta bulunduğum değerli dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, İhlas Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları. Geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim.

Aynı kampüste bulunan çok değerli Aslan abilerim Mutluhan Alişan, Ümit Alişan ve aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Biliz, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan Kardeş. Ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den karşı yakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amcaoğulları Ahat Özdemir, Sabet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Hanifi Özdemir, Enver Özdemir ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torun oğulları. Aleykümselam Fırat kardeşim. Aynı kampüste bulundum dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak ve aynı koğuşta bulundum canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Biliz, Muhammed Aydınca, Samet Aydemir. Bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının kime ne getireceği bir tek Allah bilir. Murat abi, ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulundum değerli abilerim Cemal çok şirin, Celal çok şirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Ali Cantaş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir. Aynı koğuşta bulundum öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biliz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, El Alman, Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Kimse bugünkü üstünlüğüne güvenmesin. Yarının ne getireceğini bir tek Allah bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limontepeli Hakan Doruk teyze oğlu Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la Muhittin Önel yani Michelengo ve aslan abim Berk Tuncel selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu derdlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi değerli Murat abim, ben T2C1'den Berk Tuncay, estağfurullah, aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşunuzda liderlik yapan Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Akgüzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta Limontepeli Hakan Doğru'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Burkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TQC1'den Çamlıkuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere. Akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, Canım Kanım, Aslan abim, Ahmet Güneş, Limon Teperi, Doruk, Turgut Tokçan, Can abim, Elmas Toprak, Metin Büyükçan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Usler, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun gece. Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztürk.

kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaştık. Kaldığımız yerden devam. İyi yayınlar, ben Zehra Delikanlı. Şakran T1B17'de bulunan Veysel Çapkan radyo başına. Veysel Çapkan radyo başına. Veysel'im, seni çok özledim. Dakika kimse de yok. Bana bir yerden ulaşmaya çalış. Sana bir şey sormam gerek. Haber bekliyorum mutlaka senden. Duyanlar varsa T1B17'de Veysel Çapkan'a söyleyebilirlermiş. Şimdiden teşekkürler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C18 Koçlan Oktay Karabalık. Aleykümselam Oktay kardeşim. Başta dostlarım ve abilerim olmak üzere dostum Karslı Musa, Sümen, Oğuz Kara, Ali Şemen, Bayram Erensay, Baran Çoban, Müslüm Adıyaman, Metenur Karataş, Hasan Yüksek, Galip Kılıç, Kadir Namal, Erkan Erben, Samet Özdemir. Hepinize sevgiler, selamlar. Murat abi, ben C18 Koçlan Oktay Karabalık. Dostlarım ve kardeşlerim Musa, Sümen, Vedat Yolcu, Esat Büyüksu, Raşit Büyüksu, Baran Büyüksu, Sedat Büyüksu, Mahsun Geldi, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Vedat Gerer, Kadir Bayar, Serhat Gümüş, Can Pekken, Caner Güngör. Gece bir söz, yere göre sığamayanlar unutmayın. Bir de yerin altı var. Murat abi, ben Menemen C18 Koçlan Oktay Karabalık. Dostlarım ve abilerim olan Karslı Musa Sümen, Esat Candan, Düzgün Korkmaz, Murat Öngener, Yavuz Selim Baydar, Ali Şemen, Ahmet Cantekin, Feyzullah Oral, Tolga Çalış, Akın Apaydın, Pepe Barış, Ahmet Duman, Önder Eren Sayın, Şahin Bingöl, Kadir Dalkılıç. Gece bir söz, eğilerek secde edeceğiniz tek yer Allah'ın huzuru olsun. Murat abi, biz Berdan Batın, Doğan'a ceviz kıran ve tatü İsmet Er, gece bir söz değil hakikati hatırlatmak istiyoruz. Kim olduğunuz, ne olduğunuz asla değiştirmez. Güvenmeyin çevrenize, kanmayın kimselere. Çünkü çıktığınız bu menfaat yolculuğu son yolculuğunuz olabilir. Hak eden herkese selam olsun. Ayrıca babalarımız Raif Doğan'a ceviz kıran ve büyük tatü İsmet'e selam eder. Ellerinizden öperiz. Enver Yılmaz, Mahpushane şarkısı, kader mahkumlarına armağan olsun. Sana da bin selam olsun güzel insan Murat Bingöl abimiz. Aleyküm selam kardeşlerimiz. Murat abi, biz tatü İsmet Tari ve Berdan Batın Doğanay, dostuna küsen düşmanına yatıp kalkır zarardasınız, yan olacaksınız. Unutmayın ki ihanetin ne bahanesi olur ne telafisi. Gece Canbay Volker'dan elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Biz tatü İsmet Tari ve Berdan Batın Doğanay ceviz kıran, herkese iyi geceler. Şakran'da yatmakta olan Azat Kızıltepe, annem biz iyiyiz, sen de iyi ol. Bugün doktora gittik, kızımız 4 kilo olmuş. Her şey yolunda aslanım, sen rahat ol. Oğlum, baban her zaman arkanda. Reisim Azat Kızıltepe, Azat'ım, canım kocam, seni çok seviyorum. Az daha sabır, elbet kavuşacağız kendine. İyi bak, seni öpüyorum, iki göğsüm karın, sana kurban olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran'da yatmakta olan Serkan Dinçer. Aleykümselam Serkan kardeşim. Kadın kapalı D9 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Gülser Dinçer. Bugün doğum günün kutlu olsun. Allah bir daha doğum gününde beraber olmayı nasip edesin. Dünyaya bir daha gelsem yine seni severim. Gönlümün sultanı, iyi ki benimlesin. Seni seven eşin Serkan.

Dinçer Murat Yalçın, Her Bir Şeyim şarkısı sevdiğim kadınıma armağan olsun. Selamun aleyküm, ben Gökhan Ergül. Aleyküm selam Gökhan kardeşim. Gülüşü güzel olanın derdi çok olurmuş, o yüzden ayık ol tatlım. Elif Buse Doğan'dan Yaka Yaka şarkısı ricam olur. Murat abi sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, seninle her şeyi boş veririm de sensiz hiçbir şeyi boş veremem. Ben yağmura şemsiye açılmaz, bazen de ıslanmak gerekir. Geceniz güzel olsun sevgilerle Gökhan Ergül. Murat abi ben Gökhan Ergül, hayat karşınıza her an yeni şeyler çıkarabilir. Gördükleriniz sizi büyütürken görmezden geldikleriniz sizi harcar. Hayat işte anlardan ibaret, bir an varsın bir an yoksun. Herkese iyi akşamlar sevgilerle Gökhan Ergül. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran'da yatmakta olan Serkan Dinçer, kadın kapalı D9 Koç'ta yatmakta olan canım eşim Gülser Dinçer, bugün doğum günün kutlu olsun. Allah bir dahaki doğum gününde beraber olmayı nasip eylesin. Dünya bir daha gelsem yine seni severim, gönlümün sultanı, iyi ki benimlesin. Seni seven eşin Serkan Dinçer, Murat Yalçın, Her Bir Şeyim şarkısı sevdiğim kadına armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, önemli olan asalet değil cesarettir. Cesaretine kimse yetişemez, yıkılana kadar değil yok olana kadar dik duracağız. Yaşadığın hayatın hakkını verdin, özgürlüğün de bedel istiyor, bedel ödeniyor aslanım. En kısa zamanda yanımızdasın yaşama sebebim. Her zaman kalbim seninle, kendine iyi bak Murat abim, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, Şakran'da yatmakta olan Serkan Dinçer, kadın kapalı D9 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Gülser Dinçer, bugün doğum günün kutlu olsun. Allah bir dahaki doğum gününde beraber olmayı nasip eylesin. Dünyaya bir daha gelsem yine seni severim, gönlümün sultanı, iyi ki benimlesin. Seni seven eşim Serkan Dinçer, Murat Yalçın, Her Bir Şeyim şarkısı sevdiğim kadınıma armağan olsun. Şakran'da yatmakta olan Veli Kızıltepe, Cennet Kızıltepe'den arkamdaki koca da varlığı yeter aslan kocam. Adamlık mekanla değil duruşla izlenir, bizi bilen bilir, tartı var terazi var, her şeyin bir vakti var. Fazla sevinmeyin ağam, 10 ay sonra burada, yıkmayı bırakın sarsılmadık bile. Aycan Kızıltepe ablam, Azat avukat yanına gelecek senin, haberin olsun inşallah iyisindir. Hep yol Allah'tan umut kesilmez, özgür günler yakındır. Arişan dön hadi şarkısı can dostuma armağan olsun. Ben T4B16 koşulan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Başladayım, Kenan Kayan, Mehmet Evin, Barış, Zeynel Çolak olmak üzere can abilerim, Suat Konuk Özkan, Sole kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emircan Kaya, Yusuf Kaya dostum, canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Fatih Özışık, Osman Açı, Sidar Deniz, Cino Burhan, kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü Yoldaş, Can Can, Emirhan Tapan, Yusuf İslam Ergül, dağlar kadar sabrın, aslanlar kadar yüreğin olsun. C4B16 koğuştan Ferhat Arslan, aynı koğuşta kadar birliği yaptı Emre Demircan ve kardeşlerim İstanbul'a, Faik Bürücüler, Emirhan Bircan, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Mami Coşkun, Mami Can Savcı, Ali Turap Yentüz, Ersan Demir, aynı kurumda bulunan kardeş koğuşundan bulunan kuzeni Mami Tutkun ve Orhan Yağcı, Doğukan Erdoğan, Sayı Sayım, Atalay Tan Yıldız, Yusuf Enes, Enes Suracı Köfte yani İvo, Koppo yani Oğuzcan, Aslan Tatü Dayı, Emir Tuğrul, Murat Vatansever, Hızlı Kadir, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki doğru olanın yükü ağır olur. Murat abi gecen güzel olsun, ben B9'dan Kaleli Kürtülya, benimle aynı odayı paylaşan canlarım Emine, Sancak, Fatma, İbo, geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Başımızın üstünde müsait, ayağımızın altıda. Herkes kendi değerini kendi belirler. Bizim gözümüzde olmaz dediğimiz oluyorsa yapmayız, dediğimiz her şeyi yaparız. Fark ederse kahrolayım, farkını öderiz. Ne olmuş ki mayın tarlası bize gelsin. Murat abi ben B9'dan Kaleli Kürt Hülya, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Hayatın zorluklarıyla terbiye edilen insanın hiç kimse eyvallah olmaz. Vefa her baba yiğidin harcı değildir. Bazı insanlar hep nankördür. T1 A20'de can parçam oğlum Cesur Bayhan ve A10'da yatan aslan yerim Suat Atsoy'a da çok selam olsun. Ozan Hamit'ten Desmala Sipi çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben, aleyküm selam. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş, iyisindir inşallah. Allah'ın izni aramıza döneceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Özledik seni can dostum. Aklın buralarda kalmasın kardeşim, burada rahat ol. Bırak geldiğinde tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Beklenensin aslan dostum.

Uğur Dündar, ben başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar Deniz, Doğukan Karar, Zafer Aslan, Sedat Altın, size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim, keyfiniz yerindedir. İnşallah az daha sabır, bugünler en kısa zamanda son bulacak. Allah gücünüzü, sabrınızı daim etsin. Kalbinizi ferah tutun. Beklenensiniz, Allah'a emanetsiniz. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Umarım iyisindir aşkım. Bugün mektubun geldi. Seni nasıl özledim bilsen, çarşamba gelsin de göreyim diye bekliyorum. Yarın akşama doğru ara. Sesini duyayım kendine. Çok dikkat et ömrüm benim. Şakran T3B9 koğuşundaki Koray Osman radyo başına. Seni sensiz yaşamak o kadar zor geliyor ki, o kadar özledim ki seni. Sen benim en büyük özlemim, en güzel hayalim ve umutla beklerim geleceğimsin. Yanımda olacağın günlerin gelmesi için dua ediyorum. Allah'ıma emanetsin sevdiğim. Selamünaleyküm Murat abi. Şakran kadın kapalıda yatmakta olan benim aşkım Sude radyo başına. Aleykümselam kardeşim. Hayatım nasılsın? İyisin değil mi? Sen hep böyle iyi ol. Az kaldı, Allah büyük. Dört gözle seni bekliyorum. Burnumda tütyon resmen. Gün geçtikçe bilmiyorum da sıkıntıya gidiyor. Benim için çok özledim. Her şeyimsin benim. İzzet Yıldızhan. Bugün yine sensizim. Murat abi çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Ben Umut Kına. Kadın kapalıda yatan cam baldızım. Şeyma ne yapıyorsun? İki gözüm. Telefonum kapalı biliyorum. Aklım bizde. Merak etme herkesi. Seni seviyorum. Özledim. Arkadaşlarına selam söyle. T1 ve 11'de yatan abim Fırat Gizgin. Can Kasabalı, Vedo, ayrı kurumlarda olan iki gözüm Arda Kurt, Mertcan Doğan'a, Kadir Zincir. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşleri bin selam ederim. Şakran kadın kapalıda yatan Şima Coşkun bacım. Her şeyim, kurban oldum. Nasılsın? Hastaymışsın Müge. Öyle dedi. Çok üzüldüm. İyisindir umarım şimdi. Seni çok özledim. İnşallah Kasım'da kış tatili yapacağız. Seninle moralini yüksek tut. Ve 11'de yatan Ezo Güleş bacım, sen de iyisindir umarım. En kısa zamanda dışarılarda görüşürüz. Kalbim aklım sizinle, seni çok seviyorum. Ve 11'deki ablalarım, kardeşlerim, sizlere de selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Cansu Seda Gülbahar. Şakran'da olan kadın kapalıda Şima Coşkun, ben Nazire Kına, güzel kızım nasılsın, iki gözüm iyi misin? Aklımız hep sende, sesini duyamasak da biz iyiyiz, merak etme, tek düşüncemiz sensin, seni çok seviyorum, bunu unutma. Dualarımız seninle, tez zamanda kavuşuruz inşallah, az kaldı, Allah büyüktür. En büyük zenginin özgürlüğün olsun, iki gözüm Uygar Donay'dan. Ana öyle zor ki şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran kadın kapalı B10 koğuşundaki Serenay Karabaş radyo başına. Bal kızım, bize güven ve bil ki çok az kaldı. En yakın zamanda hep beraber olacağız ve o beyaz güvercini uçuracağız. Annem, Yeşim'in annesiyle konuştum ve o iş olmaz dedim. Pazar günü yanına gideceğim inşallah. Annem, güzel kızım Yeşim, Nazlı, Fadime, Gizem ablalarını çok çok öp benim yerime. Tüm B10 koğuşuna selam olsun. Ceren'den Muhyettin Can Barut'a. Çoğu gitti, azı kaldı. Kalan da şarkılarda saklı galiba. Doğum günün kutlu olsun. Yeni yaşın gönlünden geçen güzellikleri getirsin. Azer Gül'den Çoğu Gitti, Azı Kaldı şarkısı çalarsanız Can. Muhyettin Can Barut'a armağan olsun. İyi yayınlar abi, sağ ol kardeşim. Ben Kardelen Alıştıoğlu, Üçnoğlu'da yatan ömrüm Mert Alıştıoğlu radyo başına. Kocam, bir gün her şey normale dönecek. Aynı evde, aynı masada, aynı kahkahalarla beraber olacağız. Hayat bazen istediğimiz gibi olmuyor ama ben ne olursa olsun içimdeki güzel ihtimalleri koruyorum. Çünkü içinde sen varsın. Mert'im ömrüm, bir gün bu günleri konuşurken neler atlattık ama yine de birbirimizi bırakmadık diyeceğiz. Seni çok özlüyorum ve çok seviyorum. Umarım mektubumu almışsındır ve biraz daha olsa yüzün gülmüştür. Biraz da olsa mutlu edebilmişimdir. Aslan kocam, az kaldı sabır. Seni Allah'a emanet ediyorum. Çeşmeli Merdo. Murat abim, ben B1'den Sezen Çalıkuşu, derlilerim Asena Üner, Gamze Çakal, Burçin Sevük, Birsen Kandemir, gece söz bırakmak istiyoruz. Herkes dost değildir. Bazıları düşmanın olmaktan korkar. Abi bizim için Canbay'dan Bertaraf şarkısı armağan olsun. Ben Batuhan Çalıkuşu, prensesim Sezen Çalıkuşu, sesenim, seni gülerken görüyorum ya, başka mutluluk arayamıyorum. Böyle zamanlarda nefesim sanki bana yetmiyor olsun. İnsan solundan eksik olacağına soluğundan eksik olsun. Murat abi Sezen'ime Tan Taşlı Gidişat şarkısı armağan olsun.
abi yayınlar Buse ben, sağ ol kardeşim. 4-0'da bulunan kalbimdeki huzurun sebebi Şakir Söylemez. Ben her gece seccadede senin adını sayıklıyorum. Kalbime öyle ilmik ilmik işledin ki sanki senden önce hiç yaşanmamışım. Her şeyim seninle başlamış gibi. Senin incindin ve yüzünün gülmediği bir hayatta bana vaat edilen cennet bile gurbet kalır seni. Çok seviyorum, kurban oldum. Dualarımın kabul olmuş haline Hiray Zardoş'tan En Derinimsin şarkısı armağan olsun. Ben Buse, 4-0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez. Seni kaderime yazan Rabbime binlerce şükürler olsun. Ben eksiktim, seninle tamamlandım. Yorgundum, seninle güçlendim. Seninle çoğaldım, seninle huzur buldum. Rabbim seni kalbimden, ömrümden eksik etmesin. İyi ki varsın sevgilim. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Teviş, B9'da olan değerli abim Serdal Aykut, canımın içi nasılsın inşallah iyisindir. Sen arayınca çok mutlu oluyorum, sesini duyunca az kaldı. 20 gün sonra inşallah aramızda olursun, sabırsızlıkla beklenen de özlenensin. Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı, Kardelen Aktaş kardeşlerim inşallah siz de iyisinizdir. Abimle konuştum, size çok çok selamları vardı. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Canım abim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Ben Üçnoğlu B9'dan Şeyto Serdal Aykut selam olsun. Murat abi sana nasılsın abi? Aleyküm selam Serdal kardeşim. Çok şükür hep beraber iyi olalım kardeşim benim. Kadın Kapalı'da olan kıymetlilerim Sarın Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş kardeşim nasılsın? İyi misiniz? İnşallah bir sıkıntı yoktur. Kardom canım kardeşim abisinin gülü. Canım feda, kafana takma hiçbir şey, her şey güzel olacak, seviliyorsun. Cumhuriyetin asil kraliçesi kendine iyi bak, seni öptüm sarım. Kardelen kardeşim, benim yerime o güzel gözlerini öp, sen de kendine iyi bak sarım. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere gelsin. Sizi seven Şeyto. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Çınar Tepeli, Ferhat Polat, Şakran Kadın Kapalı, C8 Koğuşuna Yatan Prensesim Elçin Can. İki gözüm. Biraz daha sabır. Çok az kaldı. Bizi özgür günlerde bekleyen çok güzel hayat bekliyor. Seni burada bekleyen biri var. Sıradaki şarkı sana armağan olsun.

Hayırlı yayınlar Murat abi, ben Celal, sağ ol Celal kardeşim. Kadın kapalı B10'da yatan canımdan çok sevdiğim sevgilime selam olsun. Güzelim canını sıkma, eli kulağında inşallah. Yakın zamanda yanımızdasın, çok az kaldı. İyi ki seni tanımışım, sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Murat abi ben Celal, kadın kapalı B10'da yatan canımdan çok sevdiğim sevgilime selamlar olsun. Güzelim canını sıkma, eli kulağında inşallah. En yakın zamanda yanımızdasın, çok az kaldı. İyi ki seni tanımışım, sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Her şey eskisinden güzel olacak, sen nefes al ben ömrümden veririm. Gecen güzel olsun. Kardeşim, kadın kapalıdaki kardeşim, bu mesaj gene devamı var, biraz sonra yine paylaşacağım. Kulağın radyoda olsun. Atılgan, canım biz hastaneden şimdi taburcu olduk, iyiyiz. Aklın bizde kalmasın.

Ben TV'de 13'ten tali olan Harun Ağar. Murat abi öncelikle selamlar. Aleyküm aleyküm selam Harun kardeşim. Abi Kubilay Bozbey'in sana çok selamları var. Benden A13 koğuşuna ve C6'da yatmakta olan kardeşim Umut Ağar'a çok selamlarımı iletir misin Murat abi? Öncelikle Kubilay Bozbey. Kubim selamını aldım. Aleyküm selam. Gözlerinden öpüyorum sevgili kardeşim Kubilay Bozbey. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler, selamlar olsun.

selamun aleyküm, saygıdeğer çok kıymetli abim Murat Bingöl. Ben A5 Koç'tan Şehriban Fidan. Aleyküm selam kız kardeşim. Bugüne kadar söylediğin tüm şarkılar için teşekkür ederim. Sesine yüreğine sağlık. Rica etsem bu şarkıyı da söyler misin? Müslüm Gürses'ten Aldana Aldana şarkısı. Tüm A5 Koç'una armağan olsun. Ayrıca ben de senin dediğin gibi diyorum ki, hani sen bizlere diyorsun ya sözüm olsun. Benim de sana sözüm olsun abim. Çıkınca sana Kürtçe şarkı söyleyeceğim. Seviliyorsun abican Şehriban filan. Ya kardeşim.

Nereden başlıyorsun, nereden bitiriyorsun ha? İnşallah. Sözüm olsun, tamam. Vallahi biraz keyifsizim. Herhalde soğuk alıyoruz gibime geliyor. O yüzden biraz keyifsizim. Ama inşallah gecenin ilerleyen saatine, yani program bitmeden kardeşime okuruz. İnşallah çıkın. Hepinizin benim başımın üstünde her zaman yeriniz var. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Tamam. Şu mesajımız da. Aa, kayıt mesajlarımız vardı. Şu Deniz kardeşimin hemen mesajını okuyup sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşalım. Saygıdeğer Murat abim, gecen iyi olsun. Ben Müjde Kırtay, İstanbul'a kardeşim benim hepimizin. Senin aracılığın ile gözlerimin köklerine seslenmek istiyorum. Torbalaçlık'ta yatan oğlum Metin Özkır, Şakran'da yatan Sudenaz Karadaş, sizi çok seviyorum canımın işleri. Hiçbir şey sakın üzülmeyin. Her şey güzel olacak. Allah din gerisini boş verin. Güzel günler yakında. Allah'ın dediği olur. Sizi salın Müjde Kırtay. Murat abi, ben Şakran Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namıdar patron Karaca B5'te yatmakta olan Escobar'ım Müjde Kırtay, sen benim arkamda koca dağımsın. Seni alem yıkamamış, Şakran sarsamaz bile. Sen ne gidenler gördün, gül gül öldün, sen aslanlar gibi çıkacaksın. Sana alem ayık, Allah utandırmasın can parçam. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sana kardeşlik yapanlara da bin selam olsun. Sana Ayaz Kaplan'dan gurbet şarkısı gelsin. Aslan teyzem Escobar'ım Müjde Kırtay, seni çok seviyorum. Murat abim, ben Kadın Kapalı'dan Sudenaz Karadaş, yani namı der patron Karaca, başta kıymetli halam Gizem olmak üzere akabinde Candan, Baba Çors, iki gözüm Belgin Polat, oğlu Elvan Ergün, yani Tursil Elvan. B5'te bulunan üstadım Aslan teyzem Müjde Kırtay, annem Fatma, ellerinizden gözlerinizden öpüyorum. C2'de bulunan hasta Roman kızları Seda Kanlı, Seren Görgülü, Nafiye Buhan, Gülizar Kırtay, Gamze kardeş, Şüheda Toprak, Burcu Yaman, Dilara Küleş, Ezo Küleş, Gül Baba Çorş, Seda Baba Çorş, bu derdilerime bin selam olsun. Bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin. Merhaba Murat abi, ben 4 nolu A4 koğuşundan Kuru Çeşme'li Muhammed Özkaya. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Abi, senin aracınla koğuşumuzun adaletini sağlayan Özgür Öktem, Namıder Öcü, Murtakeli Ali Koyuncu olmak üzere sırasıyla Yeşilyurtlu Bekir Çağlayan Güçtekin, Kuruçaylı Ateş, Tuna Selçuk, Dinç Aktepeli, İsmet İlhan, Fırat Tülü, Özkan Savcı, Barış Temel Akın, Gümüş Yamanlardan Ümit Şahin, Civan Çelik, Ömer Yüce, Çaymahalle'den Limon, bu saydığım isimlere bin selam olsun. Abi, Murtakeli Ali Koyuncu kardeşim der ki, cesaret çelik yürekte değil, cesur yürekte saklıdır. Ahmet Kaya'dan Karayazı çalarsan seviniriz abi, sana da kolay gelsin, sağ olasın Muhammed kardeşim. Ben Edo Saraç, bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar derse, sen de benim için o kadar derlisin sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi, koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun, gözlerinde tutuklu kaldım Neşe Kaynağım, Yıldız Silve, aklım hep sende armağanmışım. Evet, İki güzel şarkı, sonrasında kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşacağım. Bir kez daha anons edeyim, belki duymamış olabilir. Gurur Şahan kardeşim, kayıt mesajların birazdan paylaşılacak, sponsorluk jingle'larınız da. Hepsi gece 12'den 3'e kadar hepsi paylaşılacak. Kulağınız radyoda olsun sevgili kardeşlerim. İki güzel şarkı sonrası kardeşlerimizin kayıt mesajlarının bir kısmını paylaşacağım. Sonrasında WhatsApp'ımızı toparlayacağız. SMS'e geçeceğiz. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

duvarın ardında atan kalpler, dar gelen zamanlara sığdırılan umutlar, gökyüzünü parmaklıklar arasından görenler, sesimizi duyanlar. Burası Hür Dünya'nın en özgür frekansı. Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bucalım. Maras Sedat Salman, aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Üstünç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl'e Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şark sarmağın olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Menemenli Serhat Dalaz, aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan öz abim Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun. Bu derlere Ferhat Tunç'tan bir kanarda türküsü armağan olsun. Ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bozyakalı Burak Özkul, aleykümselam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi Ahmet Güneş, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sercan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, TK C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, Bozyakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil, aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Bucalı Maras, Hale Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca Er İsmail.

Dağcı, Murtaka'dan Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum. Abilerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür, Sandalcı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Tenekeli'm Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner Deringöl, Hale Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Toprak'ta Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Uslar, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleykümselam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gaziemir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtaka'dan Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla Kadın Kapalı'da yatan yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çelik Öze, Canan Bağtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtaka'nın yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek, dostum Şafak Yüksel, mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli Hızlı Çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçiçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta olduğum Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleriydi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa.

kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun. Gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi, ben TK17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi, ben TK17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıdar, Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki, kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan Abidos kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu Abidos kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanır, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bir biliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi, ben Birnoğlu'dan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Batur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan. Mehmet Atılgan der ki, söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder, çalan şarkılar armağan ediyorum. Tahir Yıldız. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teliman, yani zanlı aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslan Dayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu derlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'e Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teliman, yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi, senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teliman, yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teliman, yani zanlı der ki, herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat

Hemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için der arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teliman yani Zanlı Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman yani Zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abim. Ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali. Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Aladam, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun son olarak. Kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere. Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçı, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinoğlu'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden.

Vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Abi Murat Öztaş denen namı der Keko. Ahmet Ufak. Murat Başar'a namı der Direş. Yılmaz Özen. Oğuzhan Ufak. Erkan Yılmaz Kürşat. Yedi Baba Tamer. Kaşıkçı Cuma Uluş. Dostum Mahir Acar. Ferhat Kalender. Ekrem Bayraktar. Arif Öztopkara. Faruk Çelik. Olcan Bakırcı. Ferdi Koç. Servet Tekin. Aslan kardeşim. Agit Arslan. Gökhan Karakuş. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakranti 2A8 koğuşuna yatan değerli abim Soner Meç. T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker. Cemal Yıldırım. T2'de yatan abim Hamit Elmas. Sidar Erol. T3A13'de yatan abim Mustafa Turan namı der Mute Aykut Polat. T4'te yatan değerli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz. A1'de yatan dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan. Bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Şakran T1B11'de yatan değerli abim Erhan Teker. Cemal Yıldırım. T2'de yatan değerli abim Soner Meç. Hamit Elmas. Sidar Erol. T3'de yatan dostum İzzet Karakay. Özcan Savuk. Hazar Soydan. T2'de yatan dostum Mert Aydın. Hasan Çelik. B7'de yatan can dostum Altan Dursun. B10'da yatan Aslan kardeşim Mevlüt Saymaz. A1'de yatan değerli dostum Velat Arslan. Şakran Açık'ta yatan abim Selahattin Sebahattin Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Gurur Şahan. Aleyküm selam Gurur kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta dostum Limon Tepeli, Atakara, Mustafa, Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Alvas, Emir Akdemir, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Çağdaş Eroğlu dostlarıma bin selam ediyorum. Bu derlere Tahir Uçar'dan Kanlı Felek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Limon Tepeli Atakara. Aleykümselam Ata kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Yamanlardan Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal El Almış, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, Emrecan Doğan. Farklı koğuşta bulunan değerli abi dostlarım Fırat Çağrıbeyke, Kurtuluş Şakarlı, Çağdaş Eroğlu, bu canlara Hüseyin Kağıt'tan Bedenimi Keserim şarkısı armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Ben Limon Tepeli Ata Kara. Sağlasın Ata kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Samet Özdemir başta olmak üzere akabinde Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Ömer Yüksel, Şahin Erdem, Polat Yalçın, Ahmet Yalçın, Olcan Aydın, Görkem Akyüz, Doğu Kenanoğlu, Melih Çiftçi, Enes Çiftçi, bu canlara selam ediyorum ve tüm şerefiyle yatan Şemikler Ay Yıldız çocuklarına da selamlar olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Mustafa Yalçın yani Mıçı. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerim, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Durmuş Albas, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan Aslan abim Can Dost Eroğlu'na bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı armağan olsun Mıçı. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B7'den Kadir Çelik yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Aynı kurumda bulunduğum değerli dostlarım İsa Erin, Azat Kerim, Kaçan Oğuzhan Erol, Serkan Üçer ve Mert Toprak yani Kaleli Japon ve farklı kurumlarda bulunan Efe Gündüz, Botan Kartal, Murtakeden Ferhat yani Kürdo. Bu derlere bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan kadere kurban mı gideceğiz? Hayatın
Kadere kurban mı gidecek hayatımız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kadir Çelik, yani Dijvar. Aleykümselam Kadir kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Atakara, Gurur Şahan, Durmuş Albaz, Mustafa Yalçın, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Erdal Elalmış, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve Can Dost Eroğlu abi kardeşlere bin selam ederim. Bu derler Ahmet Kaya'dan olmasaydı sorumuz böyle şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7 koğuşundan Ömer Özmen. Aleykümselam Ömer kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli abi kardeşler başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Emirhan Akdeniz, Erdal Elalmış, Veysi Yıldırım, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Emrecan Doğan, bu canlara selamım bakidir. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan Bir Ali Mahkum şarkısını çalarsan sevinirim abi. Ben Ömer Özmen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşta bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Kemal Camgöz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı koğuşta bulunan derli abi dostlarım Fırat Çağrı, Beyke Kurtuluş, Şakarlı, Can Dost Eroğlu, Polat Can, Aslan, Yıldırım Bozda bin selam olsun bu derlere. Eyüp Han'dan Nerede Kardeş şark sarman olsun, sana da selam olsun Murat abi. Ben Yeşilyurtlu Emirhan Akdeniz, sağ olasın Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Öncelikle farklı kurumlarda bulunan değerli canlar başta babam Binali Deniz Camgöz olmak üzere Cengo Özen, Onur Camgöz, Ertuğrul Gürgür, Can Dost Eroğlu, Atakara, Güner, Atakan, Lüder, Doğukan, Altun ve son olarak Barış Turan'a da selam olsun. Ve son olarak şu sözle bitirmek istiyorum. Kimin kayı hızlıysa ona binmeye çalışanlar, bu deniz sizi de boğar. Murat abi, bu canlara denizlerin dalgasıyım armağan olsun. Ben Kemal Camgöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Karşıyakalı Durmuş Albaz. Aleykümselam Durmuş kardeşim. Koğuşumda bulunan derdi dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik yani Dijvar, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan ve farklı kurumlarda yatan dostlarım Kaan Kaya, Muhammed Mustafa Aydın'a bin selam olsun. Bu derlere Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emrecan kardeşim. Aynı kurumda bulundum abilerime, kardeşlerime hitaben başta abim Hüseyin Enç, Nurullah Keleş, Muhammed Varsak, Orhan Özcan, Yakup Enç, İsa Enç, İrfan Öz Yılmaz, Atilla Enç, Ufuk Güven, Cihat Oktar'a bin selam ediyorum. Bu canlara Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Emrecan Doğan. Aleykümselam Emre kardeşim. Koğuşumuzda bulunan değerli dost ve kardeşlerim Gurur Şahan, Mustafa Yalçın, Kemal Camgöz, Atakara, Veysi Yıldırım, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Emirhan Akdeniz, Hamza Ulutepe, Emirhan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Bu derlere Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Kemal Camgöz. Aleykümselam Kemal kardeşim. Koğuşumuzda bulunan derli abi kardeşlerim başta Atakara olmak üzere Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Durmuş Albaz, Kadir Çelik, Emrecan Doğan, Veysi Yıldırım, Erdal Elalmış, Ömer Özmen, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, bu derli canlara selam ediyorum. Gözlerinizden öpüyorum. Murat abi, bizim için Enver Yılmaz'dan icap eder mi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B7'den Erdal Elalmış. Aleykümselam Erdal kardeşim. Koğuşumuzdaki kardeşlerime senin aracılığıyla selam etmek isterim. Başta olmak üzere Limon Tepeli Atakara, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Durmuş Albaz, Kemal Camgöz, Emirhan Akdeniz, Kadir Çelik, Veysi Yıldırım, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Hamza Ulutepe, Emircan Kaplan, Taner Cevizkıran, Nazım Koyuncu, bu derlilere bin selam olsun. Kardeşlerime hüzünden Bir Yalanmışsa şarkısını armağan ediyorum.
Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B7'den

İsi Yıldırım, aleykümselam Veysi kardeşim. Koğuşta bulunan değerli dostlarım, abilerime, kardeşlerime hitaben. Limontepe'li Atak Kara Mıçı, Gurur Şahan, Mustafa Yalçın yani Mıçı, Emirhan Akdeniz, Kemal Camgöz, Kadir Çelik, Erdal El Almış, Ömer Özmen, Emrecan Doğan, Emircan, Hamza Ulu Tepe ve A15'te yatan suç ortağım Davut Baran Ömer, Baran Tekin, Baran'a bin selam olsun. Bu derlere Azer Bülbül'den Gurbet Hapishanesi şarkısı armağan olsun.

kayıt mesajlarımızı sonlandırdık. Aralarda güzel şarkılar, hemen WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğiz sevgili kardeşlerim. Hemen kaldığımız yerden şöyle devam edelim. Ben T2C7'den Baran Alsaç, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Bergay Buldaş, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manaf, Mertcan Erdağ, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geritekin, Yusuf Kayhan. Aynı kampüste bulunan dostlarım Sedat Altun, Müfit Can, Dürger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayar, Kolberg, Korkut, Osman Altun, bu değerleri Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran İkinoğlu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran, Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş, Şakran T4 B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensiniz benden. Tüm dostlara Adanalı Ayhan'dan Döneceğim Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleykümselam Berkay kardeşim. Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, çavuşumuz Merdo Manaf, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Hanlı, Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar, Doğanay'dan Budam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben İkinoğlu C7'den Berkay Buldaş, Kader Birliği yaptım abi kardeşlerim. Baran Alsaç, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A9 koğuştan Yiğit Uzunay. Aleykümselam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örneköylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Dayaksı, Yusuf İslam, Çetin Emre Boya selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum. Biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avuçumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm Can Güzel abi, Murat Bingöl. Ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1-2-3-4 nolda yatmakta olan Baran. Gerçek namı der Bargıran. İbrahim Akbaş, Köfte, Mehmet Ali Baraj, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan, Doğanay'dan kala kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Ben Cunuş Koç'tan Başak İvak, benim canımın canı ballı lokmam Ece İvak. Burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buysem Erdem. Her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça. Gece söz değil iz bırakmaya geldik. Söz gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak öğreniyoruz. Murat abi derdilerime blok 3'ten sebebi yarı şarkısı armağan olsun. Ben Cunuş Koç'tan Başak İvak yani kainat güzeli T1D2 koçun olan kocam Yusuf İvak. Canım kocam, gözümün gördüğü yerde olmayabilirsin ama gözümün daldığı her yerdesin. Seni çok seviyorum, sen benim bu dünyadaki en büyük şansımsın can parçam. Kardeşlerim Berdan Doğanay Ceviz Kıran, Yaşar Doğanay Ceviz Kıran, Murat abi sana da selam olsun canımdan. Çok sevdiğim kocama Yıldız Silbe'den çok özledim, çaresizim şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan, ben T2A4 Koç'tan Foçalı Serhat. Aleyküm selam Serhat dayıcım. Buradan seçilmiş dostlarım Erçan Karayüz, Yiğitcan Demirtaş, Ali Baran Koç'tan, İlhan Vardan Özdemir kardeşlerime, Yusuf Oyur, Erkan Ulukan, Vedat Sürer, Ahmet Elma Papaz, Bekir Cemal Karahayit ve Şerefi Latan tüm mahkumlara selam ediyorum. Korktukça tutsak, umut ettikçe özgürsün. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B2'den o gün Dağtekin, öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere Ayrancılardan Fırıncı İbo Alpaslan, Fırat Azizoğlu abi, Çimentepe'den Serhat Kocamer abim, Toprağım Abbas Çiftçi, Gedizli Onur İşler, Murat Yavuz Yiğitcan Azala ve farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim, abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür ve Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ediyorum. Nisa'dan canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın, buradan dostlarım Efecan Pamuk Basanoğlu, Onur İşler Alpaslan, Fırat Azizoğlu, o gün Dağtekin, Murat Yavuz, Fırat Moğlu, Fırıncı İbo, Mete Aydın, başka kromlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer, İdris Karakoç, Doğukan Gökçek, Ege Akkoyun, Hiç Yandan Düşme şarkısı armağan ediyorum.

Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız. Ben T2B7'den Onur İşler koğuşuna kadar birliği yaptım. Dostlarım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Alpaslan Fırat Azizoğlu, Fırıncı İbo, Murat Yavuz, Oygün Dağtekin, Hüsnü Süpçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bahur. T2'de olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Savaş Aktaş öyle böyle değil. İçime sığmayacak kadar, göğsümü sıkıştıracak kadar, gecenin sessizliğinde gözlerimi dolduracak kadar özledim. İnsan sevdiğinin yokluğuna alışır mı bilmiyorum. Ben alışamadım Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, ben seni yalnızca gündüzleri değil, gecenin en sessiz saatlerinde herkes uyurken, şehir ışıkları birer birer sönerken, kimse bilmezken kalbimin en derin yerinde özlüyorum Savaş Aktaş. Savaş Aktaş, geceler sensiz çok uzun, bir tek senin sesin iyi geliyor kalbime. Ne zaman geçerse geçsin ben seni aynı yerde aynı aşkla bekleyeceğim. Gökhan Donay'dan kala kaldım eşime, Savaş Aktaş'a armağan olsun. Savaş Aktaş, herkesin gününü yaşarken ben günleri seni bekleyerek yaşıyorum. İçimde sana sakladığım öyle büyük bir özlem var ki geldiğin gün sana sarıldığımda hepsi susacak, çocukluk aşkım Savaş'ım. Savaş Aktaş, aslan babam, seni çok özledim, seni görmek istiyorum, sarılmak istiyorum, seni ve annemi bu dünyada herkesten çok seviyorum, benim sizden başka kimsem yok, ailemsiniz, ben aslanın parçasıyım Savaş Aktaş.

Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Derman kardeşim. Ben Derman Toyalan, B11 koşuna atan Mehtap Küçük. Çocukluğum, güzel günlerimin geleceği, güzel gözlüm. En güçlü yanım, seni çok severim, kendine iyi bak, evrak bekliyorum. Tamam bakalım. Sayfamı yenileyim hemen.

Şakran Kadın Kapalı'da yatan Nisa Acar. İki nolu B8 yatan Eren Kollik. Yolun daraldığında korkma. Başını yaslayacağın bir omuz düştüğünde seni ayağa kaldıracak bir yürek var. Sessizce arkanda duran, canını canından önce tutan bir ablanız var sizi. Çok severim, güzel günler. Çok yakın zamanda canımın içleri. T1B10'da olan kurban olduğum canım eşim Osman Duman. Sensiz nefes alamadığımı sen orada olunca anladım. Sen benim her şeyimsin. Merak etme, biziz. Kızların seni çok öpüyor. Seni canından çok seviyorum. Arkamdaki dam. Kendine iyi bak. Aslan kardeşim Çınar, Birlik abim Ekrem, Birlik hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gölgeniz yeter Gökhan. Donay'dan kala kaldım. Şarkısı benden sizlere gelsin. Şakran kadın kapalıda yatan Nisa Acar. Canımın içi az kaldı, güzel günler bizi bekliyor. Yükü kardeşlik olanın beli bükülür. Gönlü bükülmez, seni her şeyden çok seviyorum. Lamiş de yanımda, güzel planlar yapıyoruz. Sadece sen lazımsın dünyam. Kenan Arslan gelir gelir şarkısı sana gelsin. Murat abi ben Celal, kadın kapalı B10'da yatan canımdan çok sevdiğim sevgilime selam olsun. Güzelim canını sıkma, eli kulağında inşallah en yakın zamanda yanımızdasın. Çok az kaldı, iyi ki seni tanımışım, sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Murat abi ben Celal, kadın kapalı B10'da yatan canımdan çok sevdiğim sevgilime selam olsun. Güzelim canını sıkma, eli kulağında inşallah en yakın zamanda yanımızdasın. Çok az kaldı, iyi ki seni tanımışım, sen benim gerçekleşmiş dileğimsin gülüm. Her şey eskisinden güzel olacak. Sen nefes al, ben ömrümden veririm. Gecen güzel olsun. Kardeşlerim, bu dakikaya kadar tüm mesajlarınızı okuduk. Hemen bunu da okuyalım. Murat abi selamun aleyküm, ben Mustafa Çavdar. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Buradan selam göndermek istiyorum senin aracılığın ile. Şakran T3C9'da yatmakta olan Ufuk Altun kardeşime. Ailenle hep beraberiz, az kaldı. Sabret, en kısa zamanda beraberiz inşallah. Allah'a emanet ol Mustafa Çavdar. Şimdi bir şarkı sonrasında hemen operatör mesajlarına geçeceğim. Şu kardeşlerimizin hemen jingle'larını ayarlayalım.

Bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bittik,

0: Ridamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalga dalga, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşla cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsin.

0: ridamı yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep altımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldür öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna. Elveda'yı bile çok gördün ya bana, kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı. Kır kalemi, ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

Evet, iki güzel şarkının hemen akabinde SMS mesajlarımızda. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tevira 20 Koğuş'tan Menderes'te Almancı Özcan. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Başta büyüklerim Serkan Aksakal, Serdar Özcan ve İstanbul'dan kral abim Selçuk Boyoğlu ve kuralsız koğuşun müvesseli Necati Gülen'e selam olsun. Kardeşlerim Menderesli Doğukan Alsu, Bucalı Berkant Özcan, Kaleri Cesur Bayhan, Burak ve Yusuf Ceylan, Ethem Gülen, Yusuf Çelik selam olsun. Ben iki gün önce denetimli serbestliğe ayrıldım. Özgürlüğünüze az kaldı. Ben TV'de 20 koğuştan tahliye olan Almancı Özcan. Yemek ortaklarım ve can yoldaşlarım İstanbullu Selçuk Boyoğlu, Berkant Özcan, Menderesli Doğukan Alsu ve Kaleli Cesur Bayhan'a selam olsun. Bir söz bırakmak istiyorum. Ceza 3 şekilde yatılır. 1 adamlığınla, 2 namazla, 3 paranla. Selçuk abi sen kral adamsın. Felek sana emanet. Güzel bir düzenleme yolda. Rabbim inşallah sizi de özgürlüğe nasip edecek. Murat abi boksör çağrı işçi radyo başına. Seni gökyüzüne gönderdim, duamın yeryüzündeki cevabısın, gülümseme sebebinden gülüşü güzelime. Uygar Doğanay'dan ara artık yapamıyorum şarkısı armağan olsun. Şakran T4A16 koğuşunda bulunan Burçak Köse için sarışın bomba şarkılarda o kadar çok manifestlik, sonunda evren beni gönderdi sevgilim. Şimdi yaktın beni diye şikayet etmek yok. Nurbanu'dan Burçak istek şarkı, çubuklu yaşar sarışın bomba. Boksör çağrı işçi radyo başına. Kalbim adam, bugün ikinci günüm, iznim güzel geçiyor, çocuklarla vakit geçiriyorum, aklım bende kalmasın, ben iyiyim, derdim için acı olduğundan gel, ihtiyacım var armağan olsun. Abi ben gülümse, kadın kapalı B9'da bulunan Dilara Gürgür radyo başına. Kara kızım her şey yolunda, ben iyiyim, şuleden aldım haberlerini, aslan gibiymişsin. Aferin, böyle ol, görüşüne geleceğim, konuşacağız seninle, derdim için sevgim Yılmaz'dan Dayan çağlar mısınız? Selamünaleyküm Murat amca, ben eski İzmirli Barış Çakarlı. Aleykümselam kardeşim benim. Canım babam Kurtuluş Çakarlı. Baba ben ameliyattan çıktım, sakın beni merak etme, çok iyiyim, bir hafta hastanede kalıp çıkacağım, sakın üzülme. Yılmak, yıkılmak bizim fıtratımızda yok. Bütün dostların, arkadaşların ziyaretime geldi. Senin gibi bir babam olduğu için gurur duyuyorum, ellerinden öpüyorum kardeşlerin. Berat ve Kartal Doşkalı'dan selamları var, ellerinden öpüyorlar seni. Seviyoruz aslan yürekli can babamız Kurtuluş Çakarlı. Allah şifa versin yeğenimize inşallah. Rabbim sizlere bağışlasın Kurtuluş kardeşim. Sevgili Murat abi ben T1C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Merhaba Cavit kardeşim, sen kader birliği yaptın. Fırat Ayboğa Çetin, Ayboğa Berfin Köksal Algül, Salim Bozdağ Yıldırım, Bozdağ Kaleli Orhan Uğur, bu canlara selamların bakidir. Gece bir söz, kaptanın ustalı fırtınalı denizde belli olur. Ahmet Kaya'dan Adı Bahtiyar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selam Murat abi, İzmir Gültepe'den Hatice Sevinç. Aleyküm selam kardeşim. T1C7'de bulunan kardeşim Gültepe'li Cavit Sevinç ve kader birliği yaptığı Kaleli Orhan Uğur'a buradan selam olsun. T3B17'de bulunan Polat Gezgiç'e de ayrıca selamlarımızı gönderiyorum. Ablan seni unutmadı, hep aklımızdasın Polat. Bazı insanlar gözden uzak olur ama gönülden hiç uzak olmaz. Gece sözümüz şudur, fırtına herkesin üstünden geçer ama ayakta kalan yüreği sağlam.

falandır. Kaptanın ustalığı da sakin deniz değil, fırtınada belli olur. T2018'de yatmakta olan sevdiceğim Mustafa Evcimen için gönül yaram şarkısı armağan olsun. Çok az kaldı bir tanem. Güneş bizim için de doğacak inşallah. Seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Rojbin Korkmaz. Aleykümselam kardeşim. T3'e alınan Musa Sidar Can Polat radyonun önüne çağırır mısın? Şöyle diyelim. Musa Sidar Can Polat radyo başına. Adliye kadar geldim ama seni göremedim Can. Keşke görseydim. Nezarete kadar indim ama emin ol tutuklanmana üzüldüm. Bir açıdan da iyi oldu aslında. Kısa bir tatil şarttı sana. Radyodan başka şu an sana ulaşabilecek hiçbir şey olmadığı için buradan söylüyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa ne olursa olsun barışlara söylemen yeterli. Ne olursa olsun. Benim için derdesin, her zaman yanındayım. Kendine çok iyi bak. Selam Murat abi, ben Sibel Güney. Aleykümselam kardeşim. T2A13 koğuşuna yatmakta olan kalbimin tek sahibi Yusuf Güney radyo başına. Kurban oldum. Bugün için senden özür dilerim. Çok özgürüm. Seni çok seviyorum. Kurban oldum. Ne olur bana kızma. Her şeyim. Ben biliyorum ki sen bana kıyamazsın. Aslanın eşi de aslandır biliyorsun. Abi gece ve en değerlim eşim olan kocama bir söz bırakıyorum. Benim kıblem sen oldukça Yusuf Güney. Bu kalp asla bir başkasına secde etmez. Senin canımdan çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Kurban oldum. T2B18'de yatmakta olan canım kankam Mustafa Evcimen. Çoğu gitti, azı kaldı, merak etme. Bir gün her şey çok güzel olacak. Selam kral abim. Ben C8'den Seda Uyar. Yol arkadaşım olan Serenay Gümüş. Cam parçalarım Burcu Gürbüz. Aleykümselam Seda kardeş. Bu kadar gelmiş mesaj. Var mı devamı? Evet. Selam kral abim, ben C8'den Seda Uyar, yol arkadaşım olan Serenay Gümüş, cam parçalarım Burcu Gürbüz, Neval Özay verdi, can ablam Nezat çok uyar, kardeşim Kübra Tepe, belki de olan kıymetli ablam kan bağım olmasa da can bağım olan Gamze Batur, geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz, herkes diyor ki gülüşün çok güzel, siz bir de beni güldüreni görün. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Serenay Gümüş. Aleykümselam kardeşlerim. Canımın canı olan Seda Uyar, Derli ablam Neza çok uyar, arkadaşlarım Neval Özay verdi, Burcu Gürbüz, Kübra Tepe, Seda Uyar'ın kıymetli ablası Gamze Batur, Neza çok uyar ablamın B1 John 4'te olan oğluna selamlarımız olsun. Annesi onu çok seviyor. Geceyi Seda Uyar'ın sözüyle kapatıyoruz. Kimliğimi soruyor birileri, çıkarıp resmini gösteriyorum. Kürt kızı. B1 John 4'te olan benim kalbim oğlum Mehmetcan Yıldırım. Annen kalbim hükümdarı. Şöyle diyelim. Annem kalbimin hükümdarı. Seninle özledim. Beni yerle bir ediyor özlemin. Telefon yok. Ziyaret yaz. Yanarım yanarım sana sarılıp öpemedim. Murat abi oğlum için hadi çık gel gözü karam çalar mısın? Gamze Batur bacıma da selam olsun. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma kalbim, sevgilim, evdeyim, iyiyim. Nasıl özlemişim seni. Bu ara dönmeye de bayıldım. Sana bayıldığım gibi hayatımın en güzel şansısın biliyorsun. Güzel günlerimize çok az kaldı. İzmir bize hazır olsun şimdiden. Seni çok seviyorum göz bebeğim. Allah en kısa zamanda kavuştursun bizi. Yemeğini güzelce ye. Su bol bol içiyorum. Aklım, kalbim her saniye seninle. Aşığınım. İyi geceler. Öptüm çok. Murat abi, Ercan Doğan'dan annem Nazlı Doğan'a armağandır. Sebat Akkiraz'dan ses verin sesime dağlar türküsü bizim için çalar mısın? İyi yayınlar. Vallahi çaldı sanki şarkı. Nazlı kardeşimize de gitsin. Kolay gelsin abi kurban. Ben T1C7'den Ferhat Turgay. Estağfurullah Ferhat. Sağ olasın. Aleykümselam Ferhat'ım. Sağ ol kardeşim benim. Kadın kapalı C7 olan cam parçam kıymetli dostum İrem Erdemir. Moralim sıfıra sıfırdı ta ki mektubunu aldıktan sonra kendime geldim. Hele dışarıdayken o şansla ilgili yazdığına çok güldüm. Finali merak ettim. Çok fırlamasın. Parlayan içimde geçmiş olsun. Anneyi pazartesi arayacağım. Nur iki gözüm. Çok iyi anlaşıyoruz. Yaren saçımı beyazlattı. İrem can dostum, dikkat et kendine. Canan teyzeye de selam söyle. Sağlıcakla kalın. Seni seven dostun Fırat Ferhat Turgay. Kolay gelsin Murat abim, ben T1C7'den Ferhat Turgay. Belki bugün değil ama bir gün mutlaka bizim de papatyalarımız açacak. Sevgilerimle Ferhat Turgay, sağlasın Ferhat.

Ben Aleyna Menemen A15 Foçalı Levent Tekin radyo başına. Tekrar Foçalı Levent Tekin radyo başına. Gözümüz aydın. Mahkeme tarihin belli oldu. 11 Kasım. Dakikan yok, arayamazsın diye haber veriyorum. 11 Kasım'da kapıda seni bekliyor olacağız. Gökhan Donay'dan benim seni görmem lazım. Bu gece benden sana gelsin. Ben Aleyna Menemen A15 Foçalı Levent Tekin radyo başına. Gözümüz aydın, mahkeme tarihim belli oldu. 11 Kasım, dakikan yok, arayamazsın diye haber veriyorum. 11 Kasım'da kapıda seni bekliyor olacağız. Gökhan Donay'dan beni seni görmem lazım. Bu gece benden sana gelsin. Merhaba Murat abi, ben Can Özkan. Aleyküm selam, sağ ol Can kardeşim. Öncelikle Şakran'da yatan derli abi dostlarımıza buradan seslenmek istiyorum. Başta Aslan abim Hüseyin Enç olmak üzere Emrecan Doğan, Orhan Özcan, İsa Enç, Yakup Enç, Serdar, Bedir Cihan, Akın Mustafa, Akın, Eko Birlik, İbrahim Acar, Örnek Durmuş, Mankır, Umut Kara Aç, sayamadım bizi tanıyan tüm dostluğu abilere baki selamlarımız olsun. Tez zamanda özgürlüğünüze kavuşmanız dileğiyle, sevgi ve saygılarımla Can Özkan. Murat abi, öncelikle dostlarım, abilerimiz başta Hüseyin Enç olmak üzere Aslan abim, dışarı çıktık biz, Allah'ın izniyle tahliye olduk. Bilgin olsun Emrecan Doğan biraderim, ben de çıktım bugün, babayla görüştük, aklın kalmasın oranın hızlanması konusunda, dükkandayız zaten. Mert de ve diğer arkadaşlarımız da her iş eline, her işin altına atıyorlar. Dükkanı toparlanacak Allah'ın izniyle. Biz şimdi konuştuk, hızlanması için gerekenleri Mert sana ziyarette anlatacak. Sizler de beni ziyaretinize yazın. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli derli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Nasılsın? Cabu fena bugün bize neler yaptı? Az daha sabır sultanım. Hep birlikte olacağız Allah'ın izniyle. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Çocukların sana çok selamları var. Seni seven namı der Murat Eriş, bu akşam çalan şarkılar senin olsun sultanım benim. Menemen TTP C6 koğuşundan Aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Şebnem Ferhat'tan sil baştan bize gelsin. Son 4 inşallah ablan. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale. Kadının mine gitmen seni sevmek, bir çiçeği koparmadan sevebilmek, gözlerinin içinde tüm evreni görebilmek gibi. Seni seviyorum. İyi geceler. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, canıma can olan kadın mine gitmen. Seninle olmak en güzel bahar gününün sabahına uyanmak gibi. İyi ki varsın Minem. İyi geceler. Hemen sayfamızı yenileyelim. Ben Sinan Dağ, Aslan kardeşim Rafet Kale, Berke Keren, Uğur Saygı, Levent Tekin, Mehmet Fatih, Özışık, Hüseyin Saldıray, Yunus Batur, Mesut Tokay, Abdullah Can, Şahin Furkan, Aslan Ramazan Yaman, Ramazan Çetin, Ercan Koçak, Abdülaziz Duran olmak üzere tüm derli canlara selam olsun. Sana da selamlar Murat abi. Aleyküm selam Sinan'ım. Selamünaleyküm Murat abi, ben A5 Koç'tan Diyarbakırlı Şiko. Aleyküm selam kardeşim, canımın içi Çimentepe'li Ayşegül radyo başına. Meğer ne çok yanarmış insanın canı, baktığı yerde görmeyince görmek istediğini. Bu can bu bedende olduğu sürece ben hep aynı yerde seni bekliyor olacağım. Derdim Ayşegül'e Nülüfer'den, böyle ayrılık olmaz Murat abi, çalarsan sevinirim. Ben Menemen A15'ten Rafet Kale, sevdiğim mine ekitmen. Ciğerlerimin nefese ihtiyacı olduğu kadar kalbimin sana ihtiyacı var. Seni seviyorum Minem, iyi geceler. Ben Menemenli namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan ömrüm. Sözüm sana canım. Sen benim gözümün daldı, yüreğimin yandı ve aklımın kaldığı tek gerçeksin. Nerede olursan ol ben sende can... Şöyle diyelim, sen bende cansın Nazom. Seni seven namı der Murat Yıldız Silva. Aklım hep sende şarkısı hatunuma armağan olsun. Abi ben B1'den Sezen, çalı koşu eşim Batuhan. Çalı koşu annenin durumunu duydum. Çok üzüldüm. Rabbim tüm hastalara şifa versen. Onların içinde bizim annemize de ben her koşulda senin yanındayım. Unutma. Batuhan annen rahatsızmış Rabbim. Hayırlısını versin be kardeşim. Her şey hazırlıklı olmak lazım.
sesimizi duyan kardeşlerim. Batuhan Çalıkuşu kardeşimizin annesi rahatsız. Hastanede yatıyor şu an. Şehir hastanesinde. Dua edin ya. Vallahi hem annesine dua edin, hem bizlere, hem kendinize, hem duaya ihtiyaç milyonlarca insan var. Hem o insanlara açın gönlünüzü, dua edin. Kim ne derse önüne gelir. Kim ne derse önüne gelir. Dua kadar güzel bir şey yok. Yani dün çok üzüldüm. Hele o 22 yaşında bir kardeşimiz için dua istemişlerdi. Metroda düşmüş herhalde, bacakları kopmuş ikisinin. Daha 22 yaşında gencecik kızımız. O yüzden kimin başına, hepimizin başına ne gelir Allah bilir. Ah, her şey biz insanlar için. Allah yardım etsin. Nerede yardıma muhtaç, yardıma ihtiyaç insanlar varsa Rabbim sen hepsine yardım et. Ben hemen A23 koşudan tahliye olan İstanbul'un aşı Ekrem Karataş, namı der şampiyon canım kardeşlerim Tinay Gürgür, Azat Ürkmezer, Enver Paşa'nın veliahtı canım dostum Ayhan, Aslan kardeşim Baran Çelikkol, kimsesiz Mustafa ismini yazamadım tüm kardeşlerime selam gönderiyorum. Hepinizi çok özledim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kuzey Irak'ta görev yapıyorum, sizi unuttum. Sanmayın, Allah'a emanet olun. Sezen Aksu, Ah İstanbul'u şarkısı sizlere armağan ediyorum. Dostlarım, yarım gelen mesajımız. Ben Menemenli Mehmet Erişan Eşref, tek kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım annem Nazan Demirhan. Annem, mektubun elime geçmiş, sevindim. Ben de seni çok seviyorum, aklım bende kalmasın. Sultanım ben iyiyim. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun. Gecen güzel olsun annem. Ben Menemen, A23 koşudan tahliye olan İstanbul'un aşı Ekrem Karataş, namı der şampiyon canım kardeşlerim Tinay Gürgür, Azat Ürkmezler, Enver Paşa'nın veliahtı canım dostum Ayhan, Aslan kardeşim Baran Çelikkol, kimsesiz Mustafa ismini yazamadım tüm kardeşlerime selam gönderiyorum. Hepinizi çok özledim, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Kuzey Irak'ta görev yapıyorum, sizi unuttum sanmayın, Allah'a emanet olun. Sezen Aksu'dan Ah İstanbul şarkısı sizlere armağan ediyorum dostlar. Murat abim merhaba, ben Nuran Gökçen, merhaba kız kardeşim. T3 A20'de bulunan Sait Faik Ölçen, yani Nihat'a sesleniyorum. Mektubunu aldım, biraz sinirlendim. Sen beni çok yanlış anlamışsın. Kafanda kuruntu yapma, her şeyi anlatacağım. Pazartesi çıkartırım mektubunu. Sana da iyi yayınlar Murat abim, sağ olasın kardeşim benim. Menemen'de yatan Murat Burkan kuluna gönülden selam olsun. Doğum günün kutlu olsun. Nice özgür senelerin olsun inşallah. Ankara'dan kucak dolusu selamlar. Ayrıca gönlümün sahibi X Hemgin Çalpa'ya da hasret dolu selam olsun. Ben zalimin kızı T1 A20'de olan Mert Toprak, radyo başına derdim kalbim adam, nasılsın iyi misin? Sen yoldukça ben de iyiyim. Beni merak etme, aklım bende kalmasın. Pazartesi sabırsızlıkla bekliyorum seni. Çok seviyorum. Allah'ıma emanet ol. Murat abi Mert'ime kibar eden cennetim sensin şarkısı armağan olsun. Neşe ben T2'de bulunan Murat'ıma aşkım. Dün sana istek yazmıştım ama kafam o kadar dalgın ki göndermemişim. Merak etme ben iyiyim. Bunu da sana borçluyum. Sesini duymak bile bana güç verdi. Şu an sıkıntı yok. Hakkımızda hayırlısı, canını sıkma, bir tanem varlığın yeter. Sen bana neyin mükafatısın bilmiyorum ama seni bana veren Rabbime şükürler olsun. Dünyalar serseler önüme, değişir miyim senin o dünyaya bedel gülüşünü? İyi ki varsın sol yanım, seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Berk Tuncay. Aleykümselam Berk kardeşim. Kadın kapalı B1 koğuşunun dikkatine. Değerli eşim Ayla Özyurtsel, radyo başına. Bebeğim koğuşun haber gönder, 2 haftadır mektuplarım iade oluyor, pul ile göndereceğim, beni merak etme, ben çok iyiyim, Allah'a emanet ol. Şakran kadın kapalıda yatan Şima Coşkun, canımın içi bacım iyisindir inşallah. Biz iyiyiz çok şükür, tek eksimiz sensin, seni çok özledim. Allah bu günlerimizi bize bir daha yaşatmasın, az kaldı, sabret dayan. Sen benim her şeyimsin, kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol. Seni çok seven bacın Sıla Gülbahar. Hemen kardeşimizin cingulunu şöyle bir devre koyalım.

Şakran 1 Nolu TTP A19 koşuna atan Burak Çomaklı. Ben amcan Sefa Çomaklı. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadele devam ediyorum. Unutma, her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığı birlikte ulaşacağız. Senin özgürlüğün benim umudumdur kardeşim. İlker Gürsan'dan Kardeş Acısı şarkısı armağan olsun. Ben Alişan Elduran. B4'te bulunan Dilara Elduran. Cinderella'm, sesini duydum, çok mutlu oldum. Seni çok seviyorum, sesini duymak bile yüzümü güldürüyor. İyi ki varsın. Murat abi, ben Kırıklardan tahliye olan Resul Kartal, T1B18'de bulunan Ozan Ahmet Kartal ve Mehmet Karagöz ve Fatih Karagöz abime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Yanlış yazmışlar, Kırıklar değil, Şakran açıktan demek ki. Canım annem Dilara Elduran, seni çok özledim. Beklenen ve özlenensin. Seni çok seviyorum. İnşallah en yakın zamanda yine geleceksin. Buradaki herkesin sana selamı var. Burayı merak etme. Burada herkes iyi. Allah'a emanetsin. Canım karım Dilara Elduran, çocuklarımın annesi, tek sevgilim ve sevdiğim dünyam. Seni çok özledim bir tanem. İnşallah yine birlikte olacağız. Canını sıkmayın. Güzel günler bizim olması dileğiyle, kocan Alişan. Ben Sıla Özcan, B4 Koğuş'tan Esen Keskin ve Dilara Elduran, kesin ve kesinlikle radyo başına. Duvarların ardında kalan günler geride, özgürce geçireceğimiz güzel günler önümüzde olsun. Özgür günlerde yeniden görüşmek dileğiyle, sizleri seviyorum ablalarım. Tekirden yıkamazlar beni şarkısı armağan olsun. C5'te yatmakta olan Bünyamin'im, aşkım her zaman kalbim seninle. Aklım hep senin, hep sende. İyi olmanı diliyorum sevgilim. Dualarım hep bu yönde. Seni Allah'ıma emanet ediyorum. Kendine çok iyi bak. Her ne koşulda olursan olayım. Tahliyem geldi. Beni buradan al dediğin anda seni oradan alacağım. Seni çok seviyorum ömrüm. Sıradan Umutcan'a, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım bir tanem. Ben Çukur Mahalle'den Minasu Masat, B1'de yatan canım annem Derya Bal, derleri Zeynep Sak, Seda Altaş, Hamiyet Güleş. En büyük ayrılık cezaevidir. Giden dört duvar arasında kalan ise hep umut peşinde. Murat abi, anneme ve teyzelerim için sadece Celal'den akşam olduğu sokaklar yine tenha şarkısı armağan olsun. Ben Menemen A15'ten diğer Halit oğlu başta Sinan Dağ daima Rafet Kale selam olsun. Eyüp Han'ı 3 gecedir yatamadım şarkısı arkadaşlarıma armağan ediyorum. Özellikle Sinan daima armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, ben Sarsılmaz Ensari Altınışık. Aleykümselam Ensari kardeşim, sağ olasın. Şakran T1B2'de yatmakta olan Muzaffer Tatlı, Yiğit Altın Ömer, Baran Yüksel Göz, Yüksel Göz. B16'da yatmakta olan ikizim Bilal Çetin, kuzenim Zübeyir Oğuz. B4'te yatmakta olan kardeşim Tekin Baran. Bu ismini saydım derlere bin selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Murat abi, Savaş Aktaş Aslan Eniştem. Ben Ahmet, seni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu cezalar seni yıldırmaz kral eniştem. Gözün arkada kalmasın. Emanetlerin önce Allah'a, sonra bana emanet. Özlenen ve beklenensin Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur radyo başına. Duyanlar duymayanlara anlatsın, sana kötü bakana kıymazsam namerdim. Sayende başım hep dik, çok şükür. Seni bana veren Rabbime, seni çok seviyorum. Kocan Ceyhun Batur canan, Batur yeğenime selam olsun. Murat abi, bizim için bir şarkı söyler misin? Gamzem ile bana gelsin. Kolay gelsin abim, hayırlı geceler. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Hasret çekerek hasret çekenler... Ceyhun valla sonu anlaşılmıyor. Hasret çekenlere diyelim. Evet, hasret çekenlere, herkese gelsin. Ceyhun valla bugün hiç iyi değilim. Biraz rahatsızım, üşütmüşüm herhalde. Her vücudumun her zerresi ağrıyor. Ben de öyle böyle değil. İnşallah yarın iyi olayım. Hem sana hem de Şehriban kardeşimize sözüm vardı. Ceyhun kardeşim, iyi mi? İnşallah.

sağ kalır da gelirsek buraya, yarına borcumuz olsun kardeşim benim. Şehriban, senin de şarkını inşallah yarın ölmezsek, iyi mi kardeşim benim? İnanın bugün hiç iyi değilim. Bir an önce hani bitirip bir şekilde kendimi atmam lazım. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Sarsılmaz Ensar Altınışık Şakran TV'de yatmakta olan abilerim Davut Baran Güney Sak Amrah Tokça Selahattin Yıldırım Ramazan Çetin Muzaffer Tatlı Yiğit Altına ve tüm şerefiyle yatan mahkumlara bin selam olsun. Ben Sarsılmaz Ensari Altınışık Murat abim. Senin de gecen güzel olsun Can abim benim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ensari. Sağ ol kardeşim benim hepimize. Kardeşlerim bir güzel şarkı sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle. Kendimi birazcık dinlendireyim. Sonrasında kaldığımız yerden zaten son mesajları paylaşacağız.

0: Gurur Şahan Demir ve Emirhan Akdeniz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Ama şu 15 saniyelik sessizliğimi de normale çevirelim.

Evet, kaldığımız yerden devam. Bu arada Hüseyin Önç, Hüseyin kardeşi, Hüseyin Önç, Can Özkan kardeşimiz, sana çok çok selamları vardı. Üstümüzde kalmasın Can kardeşim. Sana da sevgiler, selamlar, kazasız belasız inşallah. Hemen kaldığımız yerden devam. Ben Havin Eleftos, canım abim, aslan abim, paşa abim, arkamdaki dam Armağan Eleftos, doğum gününü kutluyorum, seni çok seviyorum abim. Babamız tahliye oldu, sen de en kısa zamanda bizimlesin aslan abim, seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et. Şakran T4 B12 koğuşundaki Mehmet Akgün'e Kemal Paşalı Burak Aslan ve Rıfat Kaya kardeşlerinden selam olsun. Belki bugün değil ama elbet bir gün Allah sabredenlerin yanındadır. Selda Bağcan'dan öyle bir yerdeyim ki. Ben Narin, yeğenim Armağan Eleftos'un doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin oğlum. Sabret, en kısa zamanda sen de aramızdasın. Allah'a emanet ol oğlum. Kendine iyi bak. Ben Mehmet Eleftos, yeğenim Armağan Eleftos, doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin yeğenim. En kısa zamanda sen de çıkacaksın, aramızda olacaksın. Sabret, Allah'a emanet ol yeğenim. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Sarsılmaz Ensari Altun Işık. Aleyküm selam, sağ olasın Ensari kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan sevdiğim kadınım Tülay Yatmaz radyo başına. Tülay'ım seni çok özledim. Sen benim bu hayatta başıma gelen en güzel şeysin. Ben seni sevmeyi değil beklemeyi göze almışım. Kızımızı merak etme, kafana bir şey takma. Görüşüne geleceğiz, seni çok seviyorum. Koğuşundaki abla ve kardeşlerine bin selam olsun. Murat abi benden Tülay'ıma. Yıldız Silve'den aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Senin de gecen güzel olsun. Sağ olasın Ensar'ım, hepimizin kardeşim benim. Ben İbrahim Eleftos, abim Armağan Eleftos'un doğum gününü kutluyorum. Yeni yaşın sana özgürlük getirsin. En kısa zamanda sen de çıkacaksın. Aramızda olacaksın. Sabret, özlenen ve beklenensin. Allah'a emanet ol abim. Ben Umut Eleftos, Şakran T3 A12'de yatan kardeşim Armağan Eleftos'un doğum gününü kutluyorum. Kardeşim sabret, en kısa zamanda aramızdasın, özlenen ve beklenensin. Ben Şakran Kadın Kapalı'dan Narin Kuş, poç açıkta yatmakta olan biricik babam yetiş ok, gözyaşlarımı dindiren şefkatin her şeye bedel babacığım. İyi ki varsın.

Canım babam, varlığına bin şükür, seni seven kızın narin kuş. Ben Rıdvan Arin, yeğenim Ala Şakran, Tevçe 12'de yatan Armağan Elef Toz'un doğum günü kutluyorum. Seviliyorsun, en kısa zamanda sen de aramızdasın aslan. Ben B1'den tahliye olan Buket Polat, B1'in en asil ve en güzel kadını Yasemin Ödek radyo başına. Sarı Fırtınam, her şey için sana teşekkür ederim. Henüz kafamı toparlayamadım. Konuştuklarımız aklımda. Seni çok seviyorum. Elif ablaya da çok çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Murat abim, yaşıyorum için veletten roman olur. Yazsam seni şarkısı armağan olsun. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz. Sağ ol Murat kardeşim. Kadın kapalı John 6 koşu atan karım Selinay Sayan radyo başına. Sevgilim, her şey bana ne yapıyorsun, iyisindir. Umarım senden haber alamıyorum. Oluşum beni çok üzüyor. Gün geçtikçe sana olan özlemin, bağlılığım artıyor. Serap ablanın açık hesabına yarın parayı yollayacağım, haberin olsun. Bana bir yerden ulaşman gerekiyor. Seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın. Her şeyim. Allah'a emanet ol. Benim seni görmem lazım. Şarkısı armağan olsun. Çalarsan sevinirim. Murat abi. Selamünaleyküm Murat abi. İlk önce sana selam olsun. Ben Can Özkan. Aleyküm selam Can. Sağ ol kardeşim benim. Allah'ın izniyle 2 gün önce özgürlüğüme kavuştum. Değerli dost ve abilerim, başta Hüseyin Enç olmak üzere Emre Can Doğan, Orhan Özcan, Eko Birlik ve Bengin Orhan Şahin, Engin Sarı Şahin. Rabbim sizleri ve bizi tanıyan tüm değerli şerefiyle yatan tüm mahkum dost ve kardeşlerimize Rabbim bir an önce aramıza kavuştursun. Sevgilerimle Can Özkan. Kurtuluşuma dünyayı yakmak istesem kocam çakmak uzatır aslanım benim. Bir gözlerinin kahvesi, bir de Türk kahvesi. Seni her şeyden çok çok seven Gökçe Çiçek Çakarlı. Selamünaleyküm abi, ben Bayram Türkeli. Aleykümselam Bayram kardeşim. B1 koşuna yatmakta olan Sevgi Türkeli ve baldızlarım radyo başına. Doğum günü mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Rabbim tez zamanda sizleri sevdiklerinize kavuştursun. Selamünaleyküm abi, ben Bayram Türkeli, Sevgi Türkeli radyo başına. Sana çok kırgın olsam bile senin yerin bende çok ayrı, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ama her ne olursa olsun seni sevdiğimi unutma. Uygar Doğan'dan Bu Da Mı Yalan şarkısı benden sana armağan olsun. Ben Zeynep Deniz, B7 koşundaki Esra Gizlenci, haberlerini alıyorum. Avukat gelecek sana yarın. Seni çok seviyorum bacım, açık görüşe geleceğim. Şakran'da yatan Berat Kurtay, bugün İzmir Halkapınar'ın metronun önüne düşen ve iki bacağını kaybeden kardeşimin nişanlısı için bu mesajı atıyorum. Metronun önüne başı dönüp düşen Ecem Sert iki bacağını kaybetti. Umudumuz zaten yaşaması oldu. Bu radyoyu dinleyen herkesten Allah rızası için 22 yaşındaki bir kızın hayatı için dua istiyorum. Gönülden edilen tek bir dua, en azından platin takılabilecek bir duruma gelmesi ve yürümesi için yapılacak tek bir duaya ihtiyacımız var. Allah rızası için dua istiyorum. Dün de gelen aynı mesajımızdı. Vallahi kardeşim, duyan insanlar duasını etti. İnşallah bugün de duyan kardeşlerimiz kimler varsa. Ben Havin Eleftoz, canım abim, aslan abim, paşa abim, arkamdaki dam Armağan Eleftoz'un doğum gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum abim. Babamız tahliye oldu. Sen de en kısa zamanda bizimlesin aslan abim. Seni çok seviyorum. Kendine çok dikkat et. T1'deki sevdiğim Polat, seni çok seviyorum. Her zaman yanındayım. Bunu unutma. Seni çok özledim. Seni seven EK. Selamünaleyküm Murat abi. Yine ben Can Özkan, senin aracının aslan kardeşim, Devrim Birliği'ye seslenmek istiyorum. Devo biraderim, ben çıktım. Seni her yerde arıyorum. Sen yoksun. Duydum ki alınmışsın. Senin adına üzüldüm kardeşim. İnşallah sen de tez vakitte aramızda olacaksın. Şemiklerden aslan biraderim Samet Özdemir ve Emir Kızılay. Biraderim, hepinize çok çok selam olsun. En yakın zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Her yerde biz varız ya da bizden birileri. Ben bugün tahliye olan Ağdayı Taşkın Eleftos, Aliya Şakran, Tevç A12 koşuna atan aslan oğlum, ilk göz ağrım armağan Eleftos elbet bir gün. Güneş sana da doğacak oğlum, en kısa zamanda aramızda olacaksın, sabret oğlum. Selam Murat abi, iyi yayınlar. Aliya Şakran'da yatmakta olan Zeki Yükselen'e, sana mektup atamadım, bana kızgınsındır biliyorum, bugün mektup günüydü. Bugün de İlayda'yla uğraştım. Kızın okulda yine bayılmış. Çünkü neden öğlen yemeği yememiş? İlayda'nın o gün atlanmaması lazım.
ama bazen dinlemiyor işte. Aradılar.

beni. Biliyorum ki kan şekeri düşmesinden kaynaklı. Meyve suyu alın içirin, ben hemen geliyorum dedim. Aldım, yemek yedirdim, hastaneye götürdüm. Doktor kesinlikle o gün atlamayacak. Hatta ara o gün bile yapacak kız kardeşim. Mesajın yarın gelmiş. Aleyküm selam. Allah şifa versin. Mustafa Çiftçi radyo başına. Bazı imkansızlıklar sadece birini görene kadardır. Seni yanıma, tüm dünyayı karşıma almak istiyorum. Seni çok seviyorum. Hirayzar Düştan kurban olurum şarkısı armağan olsun. Kolay gelsin Murat abi. Ben T1A20'den tahliye olan Menderesli Almancı Özcan. Aleyküm selam. Sağ ol Özcan kardeşim. Başta İzmir'in abileri Serkan Aksakal, Serdar Özcan ve İstanbul'un reisi Selçuk Boyoğlu'na selam olsun. Kardeşlerim Menderesli Doğukan, Alsu, Berkant Özcan, Cesur, Bayhan, Burak ve Yusuf, Ceylan, Ethem Gülen, Yusuf Çelik, Yasin Açık ismini sayamadıklarıma selam olsun. Tesbihler 10 gün sonra alacağım. Değerli dostum Murat Burkankulu, doğum gününü enişten dileklerimle kutlar. Bir dahaki doğum gününde özgür yarınlarda görüşmeyi temenni ederim. Seni seven dostların Yiğido, kardeşler Bekir, Özgür, Mert Dikenova. Sayfamı değiştireyim, varsa paylaşalım. Sonrasında müsaade isteyelim kardeşlerim. Evet, son mesajımızı da okuyalım. T3'te yatmakta olan canım kardeşimiz Serhat Keleş, Esma ve Ayşegül ablan seni çok özledi. Gel artık, seni çok seviyoruz. Sıradaki şarkı sana. Abi, kardeş, abla, kız kardeşlerim bugünlük bu kadar. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Yarın yine, yarın cumartesi duyan kardeşlerim 7'yi çeyrek geçe başlayacak Murat'la gönülden gönüle. Her cumartesi olduğu gibi. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı geceler.

0: önüne başlıyor.
1: Alko, açtın mı kalbimizi? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum

0: tüm göz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanı söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

Son kez bana sarılmanı isterdim. Son kez o cennet kokunu koklamayı. Son kez birlikte ağlamayı isterdim. Ama sen vazgeçilmezinden vazgeçme.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz katkılarıyla Murat da Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum spor.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu ya.

0: Cam Göz katkılarıyla Murat da gönülden gönüle devam ediyor.
1: Alko, açtın mı kaydı senin? Güzel. Neyime uyuz oluyorsanız söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum bu sporu ya.

0: Ata Kara ve Kemal Camgöz tüm kader mahkumlarına hayırlı geceler diler.
1: Alko, açtın mı kaydımı seni? Güzel. Neyime uyuz oluyor sana söyleyin, yapmaya devam edeyim. Ulan var ya, vallahi yapıyorum sporu.

0: Comedy.
1: Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Atakara ve Gurur Şahan tüm kader mahkumlarına bol şans diler.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeter de anlatmaya. Saçların ellerimi özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömür gün uçurumlarında. Seni anlıyorum. Oysa o en saklı yerinde ağlayan kahkahalar hangi yasak umudun ihaneti?

altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak için alınmış suskunluğumun baş harflerisi. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı? Sen hangi mevsimin yağmur?